0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyiyle Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid az bulutlu 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna sağanak yağışlı 13, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna sağanak yağışlı 13, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, Varşova ve Zürih parçalı bulutlu 14,

Kabil az bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu en düşük 21 derece. Kahire az bulutlu 22, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 22, Sydney az bulutlu 9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 15 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik az bulutlu 18, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazimogus az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik Masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Olcay Tatar. Hocamızla diyabetik göz hastalıklarını, diyabetik retinopatiyi konuşacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp buraya kadar geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten büyük mutluluk duydum.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, bizlere kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ankara doğumluyum. Ankara Fen Lisesi'nden mezunum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra göz hastalıkları konusunda ihtisasımı tamamladım. Uzman doktor olarak TÜBİTAK'ın araştırma projesi bursuyla Tübingen Üniversitesi'nde 6 ay için çalışmaya başladım. Daha sonra orada doktora yaptım retin hastalıkları üzerine. Uzmanlığı yeniden aldım. Retina vitro retinal cerrahi üzerine üst ihtisas yaptım. 2010 yılında göz hastalıkları konusunda doçent oldum. 2012 yılında Türkiye'ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım.
1: Evet, biz de sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk.
2: Teşekkür ederim.
1: Hem kurumumuz hem de ülkemiz için büyük bir kazanım tabii. Böyle yurt dışlarında bir sürü donanımla böyle buraya gelip bizim hastalarımıza şifa dağıtmanız.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili hocam, diyabetik göz hastalığı herhalde göz anabilim dalı hastalıklarının en çok karşılaştığı sorunlardan birisi. Çünkü diyabet zaten ülkemizde çok var. Diyabet gözde de çok vardır diye düşünüyorum. Nasıl bir hastalıktır bu?
2: Diyabetik göz hastalıkları gerçekten bizim poliklinikte gördüğümüz hastalar arasında çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi toplumumuzdaki beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlıkla diyabet gerçekten sık gördüğümüz bir rahatsızlık. Ve şu anda diyabetle ilgili bilinç de, kontroller de arttıkça tabii hastaların göz doktoruna gelmeleri gerektiği konusunda da daha bilinçliler. Ama bazen çok geç gelmiş hastalarda görebiliyoruz. Gerçekten gözde büyük sıkıntılar yaratabilen bir hastalık.
1: O zaman hemen şunu sormak istiyorum. Kendim de merak ettim. Hepatit olduğumuzu bilmiyoruz. Gözle ilgili herhangi bir sıkıntımız oldu mu? Hangi rahatsızlığı hissedince veya fark edince gelmek gerekiyor?
2: Şimdi eğer diyabet tanısı konmuşsa zaten mutlaka göz hekimlerine yönlendiriyorlar. Dahiliyeci arkadaşlarımız, evet. Endokrinci arkadaşlarımız. Diyabetin genel tanısıyla ilgili işin açıkçası benim konuşmam çok uygun olmaz. Bunu dahiliyecilere ya da endokrincilere bırakmak lazım.
1: Genel bilgiler verebiliriz. Hele ki yani siz de onu göz aşamasında şey yapan, çözen bir birimsiniz.
2: Ama bize gelen hastaların şikayetleri görmede azalma, çizgileri eğri büğrü görme ya da gözümün önüne perde iniyor diyorlar. Çünkü diyabetik hastalarda kataraktı da sık görüyoruz. Ya da birden gözün önünde uçuşan siyah noktalar oluştu diyorlar. Bunlar göz içi kanamaları bize gösteriyor. Ya da çoğu zaman biz şans eseri göz muayenesi esnasında gözün arkasını kontrol ettiğimizde, fundus muayenesi yaptığımızda da orada bazı kanamaları, ödemlenmeleri gördüğümüzde hastaları diyabet konusunda uyarıp sizin bir dahiliyeciye gitmeniz lazım, kan şekerinizin kontrol edilmesi lazım, diyabet olabilirsiniz diyerek uyarıyoruz ve bu şekilde diyabet tanısı konulan hastaların da sayısı
1: yani
2: hiç az değil.
1: Hem diyabetle ilgili diğer bölümler size yönlendiriyor bile, hem de siz böyle bir tanı veya şüphe olduğunda siz yönlendirebiliyorsunuz.
2: Kesinlikle. Yani bazen diyabet tanısı gerçekten hastanın göz muayenesi esnasında gözün arka kısmının, retina kısmının muayenesiyle, yani halk arasında şu göz bebeğimi büyüttüler, gözün arkasına baktılar şeklinde ifade edilen muayene esnasında gördüğümüz bulgularla konulabiliyor. Yani buradan şüpheleniyoruz. Hastaları dahiliyecilere, endokrincilere yönlendirdiğimizde diyabet tanısı aldıklarını söyleyen hastalar bize geri dönüyorlar.
1: Evet, o zaman hastanın muayenesi burada ne kadar önemli değil mi hocam? Mesela hasta işte gözümde arada bir kararma oluyor veya işte böyle çizgiler şeyler uçuşuyor dediğinde oradan hemen siz onu yakalayıp bir tetkik daha üstüne, bir şeye daha bakıyorsunuz. Daha detaylı tarama yapıyorsunuz. Evet. Bu da olabilir mi diye.
2: İşin açıkçası her göz muayenesinde gözün önden arkaya doğru tedavisinin yapılması şart. Yani sizin herhangi bir şikayetiniz olmasa bile gözünüzün arkasının, yani fundusun muayene edilmesi, göz bebeğinizin büyütülerek göz arkasının muayene edilmesi hangi yaşta olursanız olsun çok önemli. Bazı hastalıkların erken tanısı açısından.
1: Evet. Hocam bu diyabet hastalığını diyelim tamam göz şeyi var. O aşamadan sonra ne yapıyoruz?
2: Şimdi şöyle. Diyabet gözü gerçekten önden arkaya doğru farklı şekillerde etkileyebiliyor. Diyabet hastalarda öncelikle kataraktın daha erken geliştiğini görebiliyoruz. Ve gözün arka kısmında da damarlarda geçirgenliği artarak ödemlenmeye neden olabiliyor. Küçük kanamalar görüyoruz. Eğer diyabet iyi kontrol edilmiyorsa bir süre sonra göz, sinir tabakasını, retinayı besleyen damarlarda tıkanıklıklar görüyoruz. Tabii bu beslenemeyen tıkanık damarların beslediği retina eğer büyük bir bölge ise bu sefer göz kendi kendini korumaya çalışıyor. O zaman orada yeni damarlar oluşturuyor. Ama bu damarlar sağlıklı damarlar olmadığı için çok daha çabuk kanıyorlar. Çok daha fazla sıvı sızdırıyorlar. O zaman bu da hastalarda göz içi kanamalara, göz içi sinir tabakasındaki yırtıklara ve göz içi ödemlenmelere neden oluyor. Onun için hastaları muayene ettiğimizde bu hangi evrede olduğuna göre hastalığın tedavisi de değişiyor.
1: Evresi çok önemli o zaman.
2: Evresi çok önemli.
1: Peki ben evreleri sonra sorayım o zaman hocam ama önce bu göze etkilerini bir pekiştirelim mi dinleyenler için? Bu şeker hastalığının tekrar tekrar hani ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için.
2: Kesinlikle, yani diyabetin şeker hastalığının etkilediği en önemli organlardan birisi göz ve bu sizin günlük yaşamınızdaki kalitenizi de yaşam kalitenizi de etkileyen çok önemli bir rahatsızlık. Katarakt daha erken gelişebiliyor ve görmede azalmaya neden olabiliyor ve göz içi kanamalar düzgün tedavi edilmezse, diyabetik retinopati düzgün tedavi edilmezse bir süre sonra körlüğe yol açabiliyor. Ayrıca göz tansiyonu da yükselterek çok ağrılı göze neden olarak eğer gerçekten diyabet iyi kontrol edilmezse ve diyabetik göz hastalıkları düzgün tedavi edilmezse gözün alınmasına bile yol açacak kadar ağrıya neden olabiliyor.
1: Peki hocam bu tiplerinden bahsedecek olursak yaş gruplarına göre hangi yaş, hangi tip için riskli ya da hangi işte tip 1, tip 2 normal hani şeker hastalığında biliyoruz ama gözün de böyle kendi içinde bir gruplaması var mı şeker hastalığının göze etkilerinde?
2: Tip 2 diyabet hastalarında daha çok ileri yaşlarda görüyoruz bu göz rahatsızlıklarını. Tip 1 zaten kendisi de daha erken yaşlarda başladığı için bu hastaların kontrollerinin daha erken yapılması gerekiyor. Ama daha çok hastalığın diyabetin ne kadar kontrol edildiğine bağlı olarak diyabetik retinopatinin de şiddeti değişiyor.
1: Evet. Kullandığı ilaçların bu hastalığın ilerlemesi sürecine herhangi bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle etkisi var. Bu yüzden zaten biz göz hekimleri olarak tek başımıza diyabetik göz rahatsızlıklarını bile tedavi edemiyoruz. Mutlaka dahiliyecilerle, endokrincilerle sıkı bir çalışma içinde olmamız gerekiyor. Çünkü eğer diyabet iyi kontrol edilmezse, hastanın kan şekerleri çok yüksek seyrederse ya da çok yüksek ve çok düşük böyle zikzaklar çizerse bu gözün diyabetten etkilenme riskini artırıyor. Ayrıca tedavi Tedaviye karşı direnci de ortaya çıkarıyor. Yani şekeri iyi kontrol edilmemiş bir hastada ne kadar uğraşırsanız uğraşın hastalığın seyrini çok etkileyemeyebiliyorsunuz ya da görmedeki azalmayı engelleyemeyebiliyorsunuz.
1: Evet, şimdi bu şeyler hocam bilgiler benim beraber çalıştığım yardımcım bir arkadaşım var. Şekeri de var, insülin de kullanıyor. Ama yani yemesi kontrolsüz sevgili arkadaşım. Polca hocamı dinlemişsindir umarım. Buradan hemen Muharrem Bey'e adını da söylüyorum. Yemesine içmesine dikkat etmesiyle ilgili.
2: İşin açıkçası
1: hatta ben onu size bir getireyim hocam burada.
2: Yani seve seve.
1: Komik olacak ama bir göstereyim çünkü kontrolsüz ilaç kullanımı ve şu zihniyet var hocam diğer dinleyenlerimize de örnek olur belki hani ben samimiyetimize güvenerek soruyorum. Hani diyor ki Tamam, ben işte bir bakıyorum elinde tatlı var. Aa, ne yapıyorsun, senin şekerin var, deli misin falan diyorum mesela. Ya diyor, ilacı biraz fazla alırız, tamam şey olur falan. Yani bunu yapan da bir sağlıkçı, gerideki halkımız neler yapıyordur onu bilemiyorum. Ama şimdi bu örnek hani şakayla karışık, herkesin böyle olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi ne yapmak lazım bu arkadaşlara hocam?
2: İşin açıkçası.
1: O ne yapmalı bir de? Biz ne yapmalıyız, o ne yapmalı?
2: Şimdi ben de diyabete yatkın bir aileden geliyorum. Babamda diyabet vardı. Şu anda iki abim de var. Halalarım da var. Onun için ve onlar daha çok tip 2 diyabet oldukları için ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Onun için kendi geleceğim hakkında da işin açıkçası evet, endişeliyim. Ama eğer diyabeti...
1: Ama bilinçlisiniz sevgili hocam. Yani endişe duyabilirsiniz. Genetik yapımızda var. Ama bilinçlisiniz. Ne yapılacağını biliyorsunuz. Olsanız daha hafif geçirirsiniz. Olmazsınız inşallah da yani.
2: Ama eğer diyabetik bir yakınınız varsa ve biraz beraber yaşıyorsanız, ben babamla önce yaşadığım için şimdi abilerimden görüyorum. Diyabet gerçekten çok zor bir hastalık. Evet. Çünkü hani ben hastalara diyorum, şeker hastalığınızın mutlaka iyi kontrol edilmesi lazım diye. Ama derken de bu işin gerçekten zor olduğunu, evet, biliyorum. Ama sonuçta yaptığınız yatırım, kendinize yaptığınız bir yatırım. Vücudunuz sizin için önemli. Vücudunuz yaşam kalitesi için önemli. Onun için başka şeylere gösterdiğimiz özeni kendi vücudumuza, kendimize, kendi sağlığımıza da göstermemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi artık insanlar daha bilinçli, daha eğitimli bu konuda. Ama yine de onlara işin açıkçası çok iyi anlıyorum. Bu hastalığın çok zor olduğu, yaşam boyu diyet yapmanın gerçekten zor olduğunun farkındayım.
1: Hocam,
2: ama
1: torpil yapmayalım bunu... lütfen. Yani bunu dinleyen, özellikle dinleteceğim arkadaşlara torpil yapmayalım ve sert kesin şeyler söyleyin lütfen. Yani şöyle yapmazsa böyle olur. Çünkü hakikaten ben şunu söylüyorum. Yani görme kaybınız çok fazla olabilir. Kör olabilirsiniz. Korkutmak anlamında değil. Bunlar var yani.
2: Yok, kesinlikle doğru. Ayrıca şeker hastalığı tüm vücuttaki damarları etkilediği için aslında her organı etkiliyor. Biz şimdi gözden bahsediyoruz ama böbrekleri etkiliyor. Şeker, evet, hastalığı nedeniyle diyalize gitmek zorunda kalan, böbrek yetmezliği olan hastalarımız da var tabii. Ama bunun dışında aslında tüm organları, kalbi, sessiz kalp krizlerine neden olabiliyor. Yani tüm damarları etkilediği için.
1: Belli hastalıkların şiddetlerini de daha basit geçirecekse bir şey daha böyle kötü geçirmesini sağlıyor.
2: Kesinlikle. Nöropatiye neden olabiliyor. Yani kapanmayan yaralar, yani. Hatta bazen organ kayıplarına neden olabiliyor.
1: Korkunç,
2: yani ampute,
1: evet,
2: olmak zorunda kalan ekstremiteler var.
1: Tabii.
2: Onun için gerçekten hastalığı çok önemseyip Yemin Hanım'ın dediği gibi,
1: evet,
2: diyete ve tedaviye çok özen gösterip kendi canımızın kıymetini bilmeliyiz. Yemin Hanım,
1: evet,
2: kesinlikle haklı.
1: Hocam haklıyım da işte orada kalıyorum ben hep. Yani ben haklı olduğumu biliyorum ama orada kalıyorum. Bunu böyle o ipin ucunu kaçıran arkadaşlara mesaj olarak verdik.
2: Peki.
1: Sevgili hocam. Şimdi bu
2: arada Yemin Hanım'ın da çalışanlarıyla, kendi çalışma arkadaşlarıyla ne kadar ilgilendiğini
1: tabii
2: görüyorsunuz.
1: Hocam, Allah korusun, biz şimdi sağlık çalışanlarıyız. Bizim sayımız, profesyonelliğimiz çok önemli. Birimiz hastalanırsak veya işte birkaç kişi hastalanırsa kalabalık bir üniteyiz, biliyorsunuz. 26 ameliyat odamız, günde 150-200 arası ameliyat alıyoruz. Bizim problemlerimiz sayımızı azaltır ve diğerlerine daha çok iş yükü biner. Onlar daha çok yıpranır. Onun için sağlam tutmam lazım ekibimi.
2: Kesinlikle.
1: Hocam, bu şeker hastalığının göz etkileri az buz değil. Bir de bunun cerrahi kısmı da var değil mi?
2: Evet, cerrahi yöntemlerle de tedavi edebiliyoruz.
1: Var, onu da soracağım.
2: Evet,
1: evet, evet.
2: Farklı tedavi yöntemlerini bazen birleştirerek, bazen teker, evet, teker uygulamak zorunda kalıyoruz hastalarda.
1: O zaman o kısmına geçelim mi?
2: Tabii
1: hocam.
2: Şimdi hastayı muayene ettiğimizde eğer makülanın, yani sarı noktanın, yani hastaların net gördüğü, santral görmeden sorumlu olan bölgenin etkilenmediğini görüyorsak, sadece hafif düzeyde diyabetik retinopati varsa, yani sadece kanamalar, böyle küçük ödemler görüyorsak hastaları uyarıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Diyoruz ki şeker hastalarınızın kesinlikle iyi kontrol edilmesi lazım. Gözünüzde şeker hastalığına bağlı değişiklikler var ama şu anda tedavi etmemiz gerekmiyor. Eğer siz şeker hastalığınızı iyi kontrol ettirirseniz, evet. Muharrem Bey, bu size geliyor.
1: Evet.
2: Gözdeki değişikliklerin geri dönüşü var. Bunlar ortadan kalkabilir. Sizin elinizde diyoruz. Hastaları ama kontrol etmeye devam ediyoruz. Eğer gözün sarı noktası etkilenmişse, yani orada ödemlenme olmuşsa, bu demektir ki şeker hastalığına bağlı damarlardaki geçirgenlik artmış, orada sıvı toplanması varsa, o zaman hastaları lazerle ya da enjeksiyonlarla tedavi edebiliyoruz.
1: Hocam, lazerin, çok affedersiniz, lazerin yan etkisi var mı? Evet. Ne zamandır sormak istiyordum. Dinleyenleri bilgilendirelim.
2: Şimdi diyabetik retinopatide kullandığımız lazerin iki farklı yöntemi var. Birisi makülo ödeminde, yani sarı noktada biriken sıvıyı azaltmak için sarı noktanın yakınındaki damarlarda geçirgen olan bölgelerde, genişlemiş olan bölgelere küçük, az sayıda, büyüklüğü de küçük olacak şekilde lazer yapıyoruz. Yani lazer spotlarının büyüklüğü gerçekten çevresel retinada uyguladığımız lazere göre çok daha düşük. Ama bu görme alanında kayıpların neden olacağı için şu anda aslında en sık uyguladığımız yöntem göz içi enjeksiyonlar. Yani hastalara ameliyathanede sadece lokal anestetikle, sadece gözü damlayla uyuşturarak damarlardaki geçirgenliği azaltacak ilaçları göz içine enjekte ediyoruz ve bu enjeksiyonları tekrarlamak gerekiyor. Hastalığın aktivitesine göre bazen 2, 3, bazen 10 enjeksiyon yapmamız gerekebiliyor ama bu şekilde görmedeki artışı sağlayabiliyoruz. Ama eğer ileri dönemse, artık göz içinde yeni damarlar oluşmuşsa, damar tıkanıklığı ve bu yüzden de beslenemeyen retina varsa, komplikasyonları engellemek için çevresel retinaya da lazer yapabiliyoruz. Ama tabii lazerin yan etkisi olarak da hastaların görme alanında daralmalar oluşuyor lazer yüzünden. Onun için en önemlisi diyabetin iyi kontrol edilip hastalığın da göz kontrollerinin de sık yapılarak hastalığın ilerlemesini engellemek.
1: Bu aralık ne kadar olmalı ortalama?
2: O hastaya göre değişiyor.
1: Onu randevulaşıyorsunuz, değil mi?
2: Evet, ilk muayenedeki durumuna göre, hastalığın ilerleyişine göre, kişiden kişiye göre değişiyor. Onun için bir şablon yok.
1: Peki mesela sabit bir hekimi yoksa kişinin, o kendisi nasıl ayarlayabilir? Yani düzenli bir hekime gitmiyorsa kişi, düzenli bir, ne bileyim, bizim gibi üniversite hastane, eğitim hastanelerinde böyle uzmanlığını alıp giden arkadaşlar var. Mesela hastalar bazen benimle sohbet ettiklerinde ondan çok yakınıyorlar. Bir hocaya ulaşmamış oluyorlar. Danışılmış oluyor bir farklı dönemde farklı hocaya. O hoca bir yere yurt dışına gitmiş oluyor mesela. O asistan arkadaş da uzman olup bir yere gitmiş oluyor. Hasta bir yerlere gidip döndüğünde doktorlarını kaybediyor ve yeni bir grupla çalışıyor. O ayarlamayı nasıl, ortalama bir şey, hani rehberlik etmek açısından söyleyebiliriz?
2: Şimdi diyabet öyle bir hastalık ki kontrollerin devamlılığı çok önemli. Demin zordan kastım da buydu. Onun için siz zaten kan şekerinizi sürekli kontrol ettireceğiniz için her endokrine gittiğinizde kan şekeri seviyesine göre zaten bir önceki göz kontrolünde size söyleyecektir göz doktorunuz. Sizin işte 2 ay sonra kontrole gelmeniz lazım, 6 ay sonra gelmeniz lazım, 1 yıl gelmeniz lazım şeklinde. En son muayene olduğunuz doktorun önerisi uyarak o randevuları ayarlamak lazım. İşin açıkçası şimdi
1: hani 1 ay, 3 ay, 6 ay diyemiyoruz.
2: Evet, o kişiye göre değişiyor.
1: Tamam.
2: Ve ileri dönemde de eğer yeni damarlar oluşmuş ve bu sinir tabakasında, retinada yırtıklara neden oluyorsa o zaman cerrahi yöntemlerle göz içi kanamalarını tedavi edebiliyoruz ya da retinayı yeniden yatıştırabiliyoruz. Bunun için vitreoretinal cerrahinin yapıldığı merkezlerde tedavi ediliyor olmak lazım. Yani göz içine girip, sizler için belki, evet, ürkütücü, korkunç gelebilir, evet, ama artık bunlar nasıl yapılacağı bilinen cerrahiler, göz içindeki kanamayı temizleyip.
1: Ama sevgili Olcay Hocam, yine böleceğim parantez içinde, şimdi diyelim trafikte giden bir dinleyicimiz radyosunda bizi dinliyor, işte öğle saatinde yayınlanıyor programımız zaten, oradan kulak kabartacak, göz içine girmek hocam, gözüne bakıp girmek var, bir de gözün gerçekten siz içine giriyorsunuz yani. Bu çok hakikaten apayrı bir şey. Yani ben görüyorum nasıl girdiniz ama gözün de içine girilir mi? bakarak da giriliyor ama gerçekten fiziki olarak da girilebiliyor yani.
2: Evet, artık girilebiliyor. Onun için de tedavide önemli aşamalar kaydettik. Onun için hastalarımız kontrollerini yaptırdığı sürece yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz çok şey var. Yani duyuyorsunuzdur çevrenizden, gözümde kanama vardı, gözüm ameliyat edildi, göz içine gaz konuldu, silikon konuldu şeklinde yakınlarınızdan duyuyorsunuzdur. Bunlar diyabette de ileri evrelerde uyguladığımız tedavi yöntemleri.
1: Tabii.
2: Onun için en önemlisi hastalığın sıkı kontrolü, erken tedavi, erken tanı.
1: Olcay Hocam, tabii korkutucu olan burada kalıcı körlük olması. Bu aşamaya hangi durumda geliyor ve bu aşamaya hani ne bileyim Allah korusun ama olmuyor mu? Oluyor değil mi? Bu aşamaya gelme safhasında kişi ne hissediyor veya ne, ondan önce ne oluyor ve ne yapmak lazım?
2: Eğer diyabetiniz iyi kontrol edilmiyorsa, yani doğru ilaçları belki doğru planlamayla almıyorsanız ve göz kontrollerinizde aksatmışsanız, retinayı besleyen damarlarda tıkanıklık oluştukça o zaman kanlanmayan bölgeler nedeniyle göz içinde yeni damarlar oluşabiliyor ve bu gerçekten bir süre sonra retinada yırtıklara ve körlüğe neden olabiliyor. Ama siz tedavinizi düzenli olarak yaptırırsanız, beslenmenize dikkat ederseniz artık tedavi konusunda yapabileceğimiz çok şey var. Korkmanıza gerek yok. Yeter ki kendinize özen gösterin, evet, kontrollerinizi aksatmayın.
1: Evet. Ama şunun da dönüşü yok yani. Onu belirtmek için özellikle aynı şeyleri tekrar tekrar dönüp vurguluyorum. Körlük olduktan sonra şu elimizdeki imkanlarla tıp camiasında geri görme kazanma şansımız şu anda yok.
2: Yani körlük demeyelim de görmedeki azalmadan bahsedelim.
1: Hocam, bunun körlük neden diyelim de korksunlar, şu yemelerine içmelerine dikkat etsinler. Yani zaten dinleyenlerimiz hani az buçuk da her şeyi böyle hissediyor da kendine itiraf etmiyor. Kör kalacaklar diyelim de yemesinler fazla. Biz korkutalım yani sağlıkçı olarak.
2: Yok, siz haklısınız ama biz göz hekimleri
1: kıyamadınız
2: direkt
1: değil mi hocam, evet, dinleyenlere? Peki.
2: Yani nedenlerine bağlı. Eğer göz içinde bir kanamanız varsa, bu yüzden hiçbir şey görmüyorsanız ameliyat sonrasında yeniden görmenizi artırmamız çok mümkün. Ama tabii bazı hasarlar da gerçekten kalıcı. Tedavisinde lazer yapmak zorunda kalıyoruz. Bu görme alanında daralmalara neden oluyor.
1: Evet.
2: Ama kesinlikle hastalar bu görme alanında da daralmaya neden oluyormuş, ben lazer olmak istemiyorum gibi düşünmesinler. Çünkü bu hastalığın komplikasyonlarının oluşmasını engelleyen çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için bu kararı hekimlerine bırakmalarında fayda var. Bazı hastaları lazerle, bazı hastaları sadece göz içine yapılan enjeksiyonlarla, bazı hastaları da ikisini birleştirerek tedavi ediyoruz ki bazı hastaları da ameliyat esnasında yapacağımız lazerle, ameliyatla ve ameliyat esnasında ya da sonrasında yapacağımız enjeksiyonlarla tedavi ediyoruz. Onun için elimizde aslında 3 farklı koldan savaşabileceğimiz tedavi yöntemi var. Yeter ki zamanında gelsinler. Yeter ki tedavi etmemiz için izin versinler.
1: Parantez içinde söylüyorum. Eğer diyabetle ilgili bir sıkıntınız varsa, gözünüze de daha önce hiç baktırmadıysanız mutlaka bize ulaşın diyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Biz neredeyiz? Hacettepe Göz Anabilim Dalı'ndayız.
2: Seve seve, çok
1: sevgili
2: mutlu oluruz.
1: Sevgili hocam, tabii ki ben sizi yakalamışken hemen böyle bırakmıyorum. Cerrahi kısmı var aslında. Siz asıl bir cerrahsınız.
2: Evet.
1: Yani işin o kısmını konuşalım. Bu komplike bir ameliyat. Gerçi bunu ayrı bir konuda uzun uzun konuşmak istiyorum ama yine de cerrahi boyutundan da böyle hafifçe bir bahsedelim istiyorum. Başka bir sohbetimizde uzun uzun konuşalım ama şimdi böyle bir de o tarafıyla da konuşup bir korksunlar istiyorum, siz her ne kadar karşı olsanız da.
2: Cerrahi yöntemlerle de hastalara yardımcı olabiliyoruz. Şöyle ki, bu göz içinde diyabet nedeniyle oluşan yeni sağlıksız damarlardan bahsetmiştim. Bunlar kolay kanayabildikleri için göz içinde kanamalara neden olabiliyorlar. Ya da göz içinde yeni damar ağları oluşturarak bunlar sinir tabakasını çekebiliyor. Onun için vitreoretinal cerrahi dediğimiz yöntemlerle göz içindeki bu kanamayı alıp o yeni oluşmuş damarları özenle, sabırla soyarak Daha sonrasında göze lazer yaparak yeniden retinanın yatışık olmasını sağlıyoruz. Ve bu esnada kullandığımız bazı yardımcı araçlarımız da var. Göz içindeki kanamayı azaltmak için gözü havayla ya da gazla doldurmamız gerekebiliyor. Ya da gözü silikonla dolduruyoruz. Ama bu ameliyatları yaptıktan sonra da tamam benim gözüm ameliyat oldu, artık kesinlikle bir daha doktora gelmeme gerek yok gibi bir düşünce içinde kesinlikle olmamak lazım. Diyabetik retinopatiyi sürekli kontrol altında tutup tabii, tedavi evet. etmek lazım.
1: Şeker hastasıysanız ve bununla beraber yaşıyorsanız bir ayağınızda sürekli göz hekiminizde olacak.
2: Kesinlikle. Yani kesinlikle.
1: Bir ayağınız endokrinde olacak.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu ikisi olmazsa olmaz. Çünkü hakikaten görme çok önemli bir olay.
2: Kesinlikle.
1: Hayat güzel, dünya güzel. Görebiliyorken görebildiğiniz kadar gözünüze iyi bakın.
2: Kesinlikle haklısınız Yemen Hanım.
1: Evet sevgili Olcay Hocam, yani sizle sohbet o kadar böyle akıcı geçiyor ki ben süre bitti diyeceğim şimdi size bakıp. Yani ne konuştuk? Kısacık bir konu konuştuk ama süremiz bitti yani.
2: Ama umarım...
1: Ben sizi tekrar davet edeceğim şu durumda.
2: Çok teşekkür ederim. Her zaman seve seve gelirim. Ben de çok mutluluk duydum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Olcay Tatar'dı. Diyabetik göz hastalığını konuştuk kendileriyle. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Türk özel sektörünün dış dünyayla kurduğu ekonomik köprülerde kritik bir rol oynadığına dikkati çekti. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16.660 lira para cezası olduğu belirlenen hükümlü, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla cezaevine teslim edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asya Pasifik ziyaret turunun 4. ve son durağı olan Bangladeş'te Başbakan Tarık Rahman ve Dışişleri Bakanı Kalilur Rahman'la görüştüklerini belirtti. Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin 7 Haziran Pazar günü itibariyle başlayacağını bildirdi. İlan detaylarına resmi gazeteden ve bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında E-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler. Ve spor, milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami FC stadında oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geliştirmemize.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final Serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3000

593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: havacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
1: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi ona sorumlu bilir kişi. Değişmedi umurumda değil hiçbir şey.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için eski Ramazanlarda diş kirası denilen biraz açgözlülüğü, biraz da dal kavukluğu simgeleyen bir olaydan bahsetmek istiyoruz. Eskiden dilenci ruhlu adamlar şöyle böyle tanıdıkları zengin evlerinin iftar sofrasına vakitsiz olarak top patlamadan biraz evvel kendi kendilerini buyur ederlermiş. Bir takım şaklabanlıklarla yiyip içtikten sonra konaktan çıkarken de paşanın yahut efendinin emriyle kendilerine verilen birkaç sarı altını da ceplerine indirirlermiş. Diş kirası ismi verilen bu rezaletin ikincisi meşrutiyet devrine kadar devam etmiş. 1908 inkılabı ile beraber bir zamanki vüzera ve kübera konaklarının kapıları artık onlara kapatılmış. Bu işi alışkanlık haline getiren büyük ve küçük memurlar da kadro dışı edilmişler. Artık ne Yıldız Sarayı'nda padişah varmış, ne saraydan konaklara tablalar dolusu dağıtılan nefis yemekler. Tabii ki o diş kiraları tarihe karıştı. Ama hikayeleri hala pek çok dildedir. Gerçekten ne olaylar yaşanmış diş kirası yüzünden. Davetsiz bir iftara git, ye, iç, çıkarken de ya bir uşağın yahut da bir vekil harcın elinden diş kirasını al. Sonra da bunu büyük bir rahatlıkla cebine indir. Hikayelerden biri şöyle. Zamanın dal kavuklarından biri bir konağın kapısını çalmış. Kapıyı uşak açmış. Beyefendi evdeler mi? Hayır, sokağa çıktı. İftarda evde bulunmayacaklar mı? Saf uşak oruç sersemliğiyle durun demiş, gidip bir kendisine sorayım. Bir de bilindik şu hikaye vardır. İki kişi dertleşiyorlarmış. Şu Ramazan ne çabuk bitti. 30 Ramazan tamam oldu ya demiş. Diğeri de sen ne diyorsun? Benim daha 40 evlik iftarım vardı. Eskiden herkes birbirine iftara gidebilirdi. Ama günümüz şartlarında şöyle sağımıza solumuza bakınca kendi soframız bile yeterince dolu mu diye düşünüyoruz. Ramazan'da en çok hanımlar yorulurmuş eskiden. Çünkü hem sahur hem iftar bu iki öğünde her şekilde hem farklı hem güzel olmak zorundaymış. İftar geçer geçmez hanımların gece eğlenceleri de başlarmış. Ramazan ayında mahyalar görünür görünmez herkesi çok tatlı bir telaş alırmış. Taze pide alabilmek için girilen kuyruklar, pastırmalı sucuklu yumurtanın hem sahurda hem iftarda sofrada olması, gündüz türbe ziyaretleri, toplanıp Kur'an okumalar, hele Ramazan ayının 15'i deyince Hırka-i Şerif'in halka açılması, masallar, meddahlar, kara gözler, dışarıda erkekler için kahveler, çayhaneler, orta oyununda pişekar ve kavuklu, kuklalar, hokkabazlar ve palyaçolar. Hele öyle kahveler varmış ki mani ve semai kahveleri diye geçermiş. Halk şairlerinin bir kısmı buralarda özellikle tutulurmuş, ağırlanırmış, mani ve semaileri söylesin diye de teşvik edilirmiş. Karşılıklı halk şairlerinin atışmaları yapılırmış. Maniler biter bitmez semai, kalenderi, koşma ve destanların okunmasına sıra gelirmiş. Manicilerden biri halk şiirinde kafiye karşılığı olan bir ayak atar, yanındaki hemen o ayağa uygun cinaslı bir beyti şıp diye yapıştırırmış. Yapıştıramazsa sanırım saf dışı olurmuş. Bu manilerden birkaçını sizler için şöyle derledik. Aman aman karınca, yazdan toplar erzakın, kışa saklar karınca. Canan bizi affetti, yalvarıp yakarınca. Adam aman düz güneş, bu ne hikmet, yaradan gece ay gündüz güneş. Dolaştım Şam'ı Bağdat'ı, bulamadım düz güneş. Adam aman güle naz, bülbül kanatların kırılsın. Neden ettin gülen az? Felek senin elinden ağlayan çok, gülen az. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar iftarınız, sahurunuz dolu sofralarla ola, kulağınızda bizde kala.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin yaşanan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın siyasi partilerin iç meselelerinde taraf olmadığını, yalnızca meclis iç tüzüğü ve parti grup yönetmelikleri çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Kurtulmuş, mevzuatın açık olduğunu ve Meclis Başkanlığı'nın kararlarını resmi yazışmalara göre aldığını belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız, dedi. Kurtulmuş, CHP'deki tartışmaların çözüm yerinin partinin kendi kurumsal yapısı olduğunu, Meclis Başkanlığı'nın bu sürecin tarafı haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali dün İzmir'de başladı. Havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek festivalde hava araçlarıyla yerli savunma sanayi platformları geçiş yaptı. Hava araçlarının geçişinin ardından yerli ve milli helikopter Gökbey ile Solo Türk gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İzmir ve çevre illerden festivale davet edilen öğrencileri ve ailelerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava araçları, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar tanıtıldı. Festival bugün sona erecek. Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Vali Nedim Akmeş'e meydana gelen sel ve taşkınların ardından ilçede su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Elektronik Yükeköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı İngilizce Fen Bilimleri sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu 7 aylık Sam Feyt Ebu Heykel'in hayatını kaybetmesi nedeniyle uluslararası topluma İsrail'i hesap vermeye zorlayacak adımlar atma çağrısında bulundu. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Giyini 98-95 yenerek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin bir sonraki maçı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Polonyalı Maya Halinski'yi finalde 2-0 yenen Rus Mira Andreeva şampiyon oldu. Böylece Andreeva ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması nedeniyle doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: biliyor muydunuz?
1: Yaz mevsiminde niçin açık renk giysiler giyiyoruz? Yaz günleri, güneşli sıcak günlerde genellikle beyaz veya açık renkli giysiler giyeriz. Beyaz renk, güneş ışığı içinde bulunan bütün ışınları yansıtır. Yani bütün renklerin birleşimidir. Siyah renk ise tam aksine bütün ışınları emer. Siyah renk üzerinde hiçbir ışın yansımaz. Yani aslında siyah bir renk değildir, renksizliktir. Siyah renkli kumaşlar ışığın hepsini tuttuklarından beyaz kumaşlara göre tenimizi 5 derece daha sıcak tutarlar. Peki öyleyse Sina çöllerindeki bedeviler niçin siyah renkte giysi giymeyi tercih ediyorlar? Çünkü siyah renkli giysi kumaşla tenin arasındaki havayı ısıtıyor ama aynı anda bir havalandırma mekanizmasının da çalışmasını sağlıyor. Bu ısınan havanın yerini alan hava bedevilerin serinlik hissi duymalarını sağlıyor. Siyah giysiler güneşin tüm ışınlarını tenimize geçirirler ama beraberlerinde enfraruj ışınlarını da. Bu nedenle çok güneşli bir günde açık renk giymek kesinlikle faydalıdır. Kapalı bir yerde ise enfraruj ışınları nüfuz edemeyeceği için siyah rengin ısıyı daha fazla iletmesi avantaj yaratabilir. Belki de dışa beyaz, içe siyah giymek, giysi, ten ve hava arasındaki ısı alışverişi için en ideal kombinasyondur. Tabii kışın da tam tersi. Kışın üst üste giyinmenin asıl faydası iki giysi arasında hava tabakası oluşmasıdır. Bilindiği gibi hava iyi bir izolatördür. Yani ısı iletkenliği iyi değildir. Bu şekilde güneşin ışığı tutulduğu gibi vücuttan da ısı kaybı olmaz. Yani kışın iki kat giyinildiğinde dıştakinin siyah, içteki giysinin ise beyaz renk olması gerçekten faydalıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Balıklar nasıl uyur? Evlerimizdeki akvaryumları bir süre izlediğimizde balıklarımızın gözlerini hiç kapatmadığını ve sürekli bir salınım içinde olduklarını görürüz. Bu da bize onların uyuyup uyumadıklarını düşündürür. Peki gün boyu hareket halinde oldukları halde balıklar nasıl uyurlar? Çoğu balık türü zaman zaman dinlenme hali olarak bilinen ve uyku davranışı olarak da adlandırılabilecek bir enerji tasarrufu evresine girer. Ancak bu hal çoğu karasal canlıda görülen uyku halinden oldukça farklıdır. Gündüzleri aktif olan bazı balık türleri geceleri korunaklı kayalıklara veya oyuklara çekilerek dinlenir. Bu dinlenme zamanlarında genellikle bu tip korunaklı yerlere çekilmenin nedeni geceleri dolaşan avcılara yem olmayı önlemektir. Geceleri aktif olan balık türleri de gündüzleri belli alanlarda hareketsiz durarak bu uyku hali evresini geçirir. Yani hemen hemen tüm balıklarda bir tip pasif uyku bulunur. Birçok köpek balığı türü ise su altında nefes alabilmek için devamlı olarak oksijence zengin olan suyun döngüsünü sağlamak ve bu nedenle de her zaman yüzmek zorundadır. Ancak bir yandan hareket ederlerken zaman zaman beyin fonksiyonlarını yavaşlatarak dinlenme haline geçtikleri de bilinmektedir. Bazı köpek balığı türlerinin okyanusun dibinde hareketsiz kalarak dinlendikleri gözlenmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanların telefon rehberinde kayıtlı numaraların çoğunluğunun gereksiz numaralar ve görüşmeyecekleri kişilere ait olduğunu. Eski zamanlarda dinamit yapımında yer fıstığı kullandıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: saat 8.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini, rakamlarını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Küresel mal ihracatındaki payımız %1,07'ye çıktı. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı, hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. Türkiye, terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. İş dünyamızın istikrar ve güven ortamının muhafazası noktasındaki hassasiyetini bu bakımdan çok ama çok anlamlı buluyorum. Hem iktidar hem ittifak olarak bizlerde bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz, dedi. Dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da Türkiye'de yatırım yapma çağrısı yapan Erdoğan, gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun ifadelerini kullandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16.660 lira para cezası olduğu belirlenen hükümlü cezaevine teslim edildi. Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında küresel iklim eylemi ortak bildirisi yayımlandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş'la COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Yoshpin'in öncülüğünde hazırlanan bildiride, Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesinde şehirler, işletmeler, yatırımcılar, akademi, sivil toplum ve diğer devlet dışı aktörlerin rolünü güçlendiren iklim eylemi gündeminin önemine dikkat çekildi. Bildiride iklim eylemi gündeminin güçlendirilmesi, uygulamaların hızlandırılması ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki ortak kararlılık teyit edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin uygulama odaklı iklim çözümlerine ivme kazandıracağı ifade edildi. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla İstanbul'da düzenlenen ve 5 Haziran Cuma günü başlayan Sıfır Atık Forumu bugün sona erecek. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak. Hamas, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi ve ikinci aşamaya ilişkin düzenlemelerin ele alınması amacıyla Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla görüşmelere başlandığını duyurdu. Ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail ordusunun ilave çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Ve spor, milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Milliler İstanbul'daki ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti. Ay yıldızlı ekip Venezuela maçının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 7 Haziran Pazar, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Bu saat diliminde Ankaralı İstanbul dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu da paylaşacağız. Saat 9 haberlerinden sonraki programımızın ikinci bölümünde her programda olduğu gibi tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız sizlerle. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Bugün manşetinde gazetenin enerji ve suda yapay tehdit başlığı var. Birleşmiş Milletler raporuna göre yapay zeka veri merkezleri 2030'a kadar 650 milyon kişinin tükettiğinin 3 katı enerjiye ihtiyaç duyacak, 1.3 milyar insanın ihtiyacı kadar temiz su tüketecek. Ardında 2.5 milyon tonluk devasa elektronik atık bırakacak. Birleşmiş Milletler'in 3 Haziran'da yayımladığı yeni rapor, yapay zeka teknolojilerinin çevre üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Rapora göre yapay zeka veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030 yılına kadar 945 terawatt saate ulaşacak. Bu miktar 650 milyondan fazla insanın yaşadığı Pakistan, Bangladeş ve Nijerya'nın toplam yıllık elektrik tüketiminin 3 katına denk geliyor. Ya da ülkemizin yıllık elektrik tüketiminin 3 katına değer enerjiye ihtiyaç duyacak. Yapay zeka merkezleri ayrıca 1.3 milyar insanın tükettiği kadar temiz su da tüketecek. Araştırmacılar yapay zekanın çevresel etkilerinin yalnızca karbon emisyonlarıyla değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu vurguluyor. Raporda su kullanımı ve arazi ihtiyacının da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. 20 soruda yarım litre buharlaşıyor. Alt başlık büyük veri merkezleri sunucuları soğutmak için günde yaklaşık 18,9 milyon litreye kadar su tüketebilir. Rapora göre veri merkezlerinin su kullanımı 2030 yılına kadar 9,3 trilyon litreye ulaşacak. Bu miktar Sahra Altı Afrika'da yaşayan yaklaşık 1,3 milyar insanın yıllık evsel su ihtiyacına eşdeğer. Araştırmalara göre yapay zekaya sorulan her 20 ila 50 soruda ortalama yarım litre su buharlaşıyor. 1 milyar kişi kullanılıyor. Alt başlık dünyada 89 bin yapay zeka dil modeli eğitiliyor. Kullanıcıların sayısı 1 milyarı aşmış durumda. Sadece ChatGPT'yi haftalık olarak kullananların sayısı 800 milyon. Türkiye'de ise her 5 kişiden birinin yapay zekayı kullandığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar yapay zeka altyapısının 2030'a kadar yılda 2,5 milyon tona kadar elektronik atık üretebileceğini öngörüyor. Görsel ve videolar tüketimi katlıyor başlığı da var, alt başlığı. Detaysa şöyle, yapay zeka standart bir sohbet sorgusunda basit bir metin sınıflandırma işleminden yaklaşık 200 kat daha fazla enerji kullanıyor. Yapay zeka ile oluşturulan tek bir görselse bunun yaklaşık 1450 katı enerji gerektiriyor. Kısa bir yapay zeka videosunun enerji tüketimi ise 200 bin spam sınıflandırma işlemi tüketimine eşdeğer. Meta'ya yapay zeka soruşturması başlığı da var. Sevgili dinleyenlerimiz, Milliyet'in özel haberi İsmail Şahin'in kalemiyle 5. sayfada veriliyor detaylı olarak. Finansta iki dev adım daha bir başlık Milliyet gazetesinin 1. sayfasında yer bulan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada katılım finans sistemini güçlendirecek iki büyük adımı duyurdu. Emlak katılımın halka arz edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, kamu bünyesindeki ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının ise tek bir çatı altında birleştirileceğini bildirdi.

Devam ediyoruz gazetelerden haberle. Milliyet gazetesiyle dijital yetim çağı şeklinde veriliyor başlık. Para değil, ilgi şart. Dijital mecralarda çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı tespit geldi. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını ve Çocuklar İçin Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu uzmanları dinledi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Halil İbrahim Bülbül sunumunda dijital risklere erken müdahalenin önemine işaret etti. Çocukların karşılaştıkları riskler sadece bireysel değil, toplumsal bir halk sağlığı ve güvenlik meselesidir diyen Bülbül, gören, duyan, şüphelenen herkesin sorumluluğu bulunmakta görüşünü dile getirdi. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Selman Tunay Kamer de ebeveynlerin çocuklarına her türlü teknolojik imkanı sunduğunu ancak dijital mecralarda yalnız bıraktığını söyledi. Kamer, Yetim Vakfı'nın güzel bir kavramı var, dijital yetim. Çocuklarımızı tek başına bırakıyoruz. Çocuklarımız o mecralarda yetişkinlerin dahi üstesinden gelemediği birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar dedi. 1 milyar çocuk şiddet mağduru. Yetim Vakfı'nın güzel bir kavramı var, dijital yetim. Çocuklarımızı tek başına bırakıyoruz. Çocuklarımız o mecralarda yetişkinlerin dahi üstesinden gelemediği birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar dedi. 1 milyar çocuk şiddet mağduru altı başlık Türkiye Büyük Millet Meclis

göre düşük ve orta gelirli 69 ülkede her 10 çocuktan 9'u psikolojik saldırganlık ve fiziksel cezaya maruz kalıyor. İHA'lara karşı göz açtırmadı. Aselsan tarafından mini ve mikro sınıf insansız hava aracı tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen çelik kubbe bileşenleri İhtar, Ejderha ve Gökberk 3 farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla vurdu deniyor haberde. CHP'nin salı sancısı başlığı var Milliyet gazetesinde bugün. CHP'de mutlak butlan sürecinde bir kez daha salı krizi kapıya dayandı. Partinin salı günkü meclis grubu toplantısını kim yapacak? Kürsüde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Grup Başkanı Özgür Özel mi olacak tartışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen genel başkanların grupta konuşmasını önleyecek madde yok açıklamasının ardından gözler Özel kanadına çevrildi. Baş veririm ama baş eğmem alt başlık CHP Meclis Grup Başkanı Özel, Çorum ve Nevşehir'de mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirterek dönen dönsün ben dönmeyeceğim, siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim, gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim dedi açıklamasında. Koça fıkra soruşturması şeklinde veriliyor bir başlık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç hakkında İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı Kürt kadın fıkrası nedeniyle halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı. Balıkçılıkta Mavi Vatan Planı Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için ulusal eylem planını yürürlüğe koydu. Buna göre su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak, yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı önlemek için bölgesel ve uluslararası işbirliği güçlendirilecek. LGS'de son hafta tüyoları 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS'de son 6 güne girildi. Bu süreçte yeni konu öğrenmek yerine sınav simülasyonları yapılmalı, uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmeli. Uzmanlar evde sürekli sınav konuşmayın, başkalarıyla kıyaslama yapıp baskı yaratmayın diyor. Nakdin kral olduğu dönem şeklinde veriliyor ekonomi haberi. Zeynep Aktaş'ın haberi Mayıs'ta %1,71 gelen ve yıllık bazda %32,61 olarak kaydedilen enflasyon %2,5'luk çeyreklik büyüme ile birleşince bilançoları zorlamaya başladı. Büyümenin zayıf, enflasyonun inatçı, Brent petrolün 92 doların üzerinde kaldığı denklemde piyasalar gelişmeleri taşıyabilecek güçlü bir dayanak arıyor. Ateşkes sınanıyor başlığı da var Milliyet gazetesinde. Körfez'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gitgide sıklaşan karşılıklı saldırılar ateşkesi zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Goruk bölgesiyle Keşim adasındaki radar istasyonlarına hava saldırısı düzenlerken İran'sa yeniden Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Evet, devam edelim bir haberle. Yapay zeka ile flört şeklinde veriliyor başlık. İngiltere'deki ankette alfa kuşağı denilen ergenlik çağındaki 1000 erkek çocuğun %85'inin genç kız arkadaş yerine yapay zekalı sohbet robotuyla flört ettiği ortaya çıktı. Ankete katılanların %58'i yapay zeka ile flört etmenin çok daha kolay olduğunu, konuşmayı kendisinin kontrol edebildiğini belirtti. Evet, bizim çocukların kulaklarına not şeklinde başlık var. Son 3 gündür milli takımın Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlanış görüntülerini izliyorum. Yabancı medyadaki yansımalarını ve altına yazılan yorumları okuyorum. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket eden diğer takımların uğurlanışlarını seyrediyorum. En görkemlisi bizim ülkemiz, bizim futbolcularımız. Müthiş bir gurur kaplıyor içimi. Sonra global medyanın verdiği haberlerin altına yapılan yorumları okuyorum diyor yazısında Özay Şen.
Şendir. Yüksek gerilim bir diğer başlık. Fenerbahçe'de genel kurulun ilk günü olaylı geçti. İlk gerilim iki adayın destekçileri arasında

çıktı. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi destekçileri Feneryum Alt ABCD bloklarında yer almak isteyince gerilim tırmandı. Daha sonra iki adayın localarının arasında tartışma çıktı. Yıldırım kalabalığın arasından güçlükle ayrılırken kavga zor durduruldu deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Dünya Kupası'nın sesi oldular. Dünya Kupası'nda açılışta sahne alacak Shakira dördüncü kez bu turnuvada boy gösterip birçok futbolcuyu geride bırakacak. Futbol ve müziği kucaklaştıran ilk örnek 1962 Şili Dünya Kupası'nda Los Rambles'in El Rock del Mundial şarkısıyla hayat bulurken Ricky Martin'in La Capa de la Vida'sı Fransa 1998'e ışınlıyor dinleyenleri. Ve Vuzela seslerine karışan Waka Waka ise 2010'dan bugüne hala Dünya Kupası demek deniyor haberde sevgili dinleyenler. Evet, Milliyet gazetesinden haberleri aktarmış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl şu dakikalarda. İstanbul'da fazla yoğunluk görünmüyor sevgili dinleyenlerimiz. Köprülerde trafik gözlenmiyor İstanbul'da. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetinemeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar, Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süreleri. Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Fransız Lisesi'nden Eminönü'ne kadar, Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Kandilli Caddesi, Kandilli Göksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Çengelköy'den Anadolu Hisarı'na kadar yoğunluk var. Kemeraltı Caddesi, Meclisimi Busan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Tophane'den Çırağan'a kadar, Mehmet Akif Bulvarı, İnönü'den Yan Yol Caddesi'ne kadar, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Cevdet Paşa Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Balta Limanı Hisar Caddesi, Arnavutköy'den Balta Limanı'na kadar yoğunluk var. 10 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Diğer yollarda ortalama süreler 5 dakikanın altında görünüyor İstanbul'da sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basını gündem programımız devam edecek.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basına gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesinden haberler var. Yanan ormana villa diktiler şeklinde başlık var manşetinde bugün gazetenin. Burca'yı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıktı. Bilirkişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu. Sabunlama adı verilen kirli çark deşifre oldu. Burca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te başlayan yangının küle çevirdiği alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman'ın talimatıyla orman arazisine yapılan 5 kaçak villa projesine jet hızıyla onay verildi. Bilirkişi raporuna göre Burca'daki çevre katliamı bunlarla sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesine 20 katlı ofis binaları yapıldı. Bazı mahallelerde 15-80 olması gereken yükseklik 45 metreye çıkarıldı. Burca'yı saran imar yolsuzluğu deşifre oldu. Mevcut ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklandı. İzmir Burca'da 2023'te çıkan yangın tüm Türkiye'yi üzmüştü ancak eski başkan Kılıç ve yeni başkan Duman'ın yangın sonrası kaçak yapılaşmaya göz yumduğu ortaya çıktı. Türkiye'ye gelin büyüme hikayemizin parçası olun sözleri var bir başlıkta. Başkan Erdoğan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. 2025'te ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomi ve diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun, diyor. Ustalara Saygı Ödülü'ne Mithat Yenigün, Remzi Gür, Ömer Cihat Vardan ve 2004'te hayatını kaybeden Sakıp Sapancı layık görüldü. Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı Dolmabahçe'de kabul etti başlığı da var. Her iki haber de 10. sayfada veriliyor. Sabah gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, gazeteden diğer başlıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gazetede alkollü canavar 4,5 yılla kurtuldu şeklinde veriliyor başlık. Medine'yi hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza vicdanları sızlattı. Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Mert Dilekçi yine sarhoş şekilde direksiyona geçip katliam yaptı. Çarptığı araçtaki Medine Şahin öldü, nişanlısı yaralandı. 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya 4,5 yıl ceza verildi. Acılı anne isyan etti. Kızımın canının bedeli bu mu diye isyan ediyor acılı anne. Samet Medine Şahin çifti düğün hazırlığı yapıyordu sevgili dinleyenler. Gençler terörsüz Türkiye istiyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Kayseri'de Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, gençler Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor dedi. Tepki çeken fıkraya soruşturma açıldı. Rahmi Koç'un bir açılışta anlattığı tepki çeken fıkra için soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hiç kimseye etnik kimliği üzerinden incitici algı oluşturulamaz diyor konuya ilişkin yaptığı açıklamasında. CHP lideri grup toplantısında konuşabilir başlığı var. Kurtulmuş meclis başkanının taraf yapmaya kalkmayın diyor açıklamasında 11. sayfada veriliyor açıklamaları sevgili dinleyenler.
Çocuğunu alan festivale koştu. Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'ne aileler akın etti. Çocuklar eğlenceli, atölyelerde çevre bilinci kazandı, gençler konserlerle coştu. Festivalin ziyaretçi sayısı 3 günde 400 bini aştı sevgili dinleyenlerimiz. CIA, Mossad'ı yakın takibe aldı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasında casusluk krizi başlığıyla paylaşılıyor haber. 9. sayfada veriliyor detayları Sabah gazetesinde. 20 yıl sonra katiller tutuklandı. Rahat uyu Gülcan, adalet yerini buldu başlığı var. 3. sayfada merak eden dinleyenlerimiz için detayları Sabah gazetesinde. İstanbul 4 milyon çocuğuna sahip çıkıyor. Vali Davut Gül'den hayata dokunan projeler pazar ikinde veriliyor Sabah gazetesinde bugün sevgili dinleyenlerimiz. Görme engelli küçük Nil, aşık Veysel'in izinde görme engelli Nil Korkmaz henüz 6 yaşında olmasına rağmen çok sayıda enstrümanı çalabiliyor. Aşık Veysel'e hayranlık duyan küçük kızı makamında ağırlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nil'in Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'nda eğitim alacağını söyledi. Adım saymayın, günde 30 dakika yürüyün yeter, kronik hastalıklara savaş açmak için harekete geçin başlığıyla veriliyor sağlık haberi detayları Günaydın Ekin'de bugün Sabah gazetesinde. Evet sevgili dinleyenler, spor haberi kıran kırana yarış başlığıyla yer bulmuş Sabah gazetesinde. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nı seçiyor. 44.741 üye bugün Hakan Safi ve Aziz Yıldırım için sandığa gidecek. Hakan Safi, tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım diyor. Aziz Yıldırım, Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo alınır diyor konuşmasında. Evet, seçim öncesi vaat yağmuru başlığıyla spor sayfasında veriliyor bu haberin detayları. LGS'de velilere son 6 gün uyarısı, velilere çağrı yapan uzmanlar çocuğunuzun dikkatini toplaması için bu hafta sosyal medyayı sınırlayın diyor uzmanların velilere yaptığı çağrı böyle sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdiden öğrencilere LGS'de başarılar diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz Sabah gazetesine. Bir şarkı arası verelim. Sonrasında spor severler için Fotomaç gazetesiyle radyolarınızda olacağız.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atmadan önce Ankaralı dinleyenlerimiz için trafikteki durumu paylaşacağız. Şu dakikalarda Kırım Caddesi Beştepe Kavşağı'ndan Bosna Hersek Caddesi çıkışına kadar yoğun, 15 dakika yolculuk süresi. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi kadar, Dikmen Caddesi Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Hamam Önü'nden NATO yolu girişine kadar, NATO yolu caddesi Tıp Fakültesi Caddesi girişinden Sultan Fatih Caddesi kavşağına kadar yoğunluk var. Yaklaşık 10 dakika yolculuk süreleri. Evet, diğer yollarda yoğunluk gözlenmiyor. 5-6 dakikanın altında süreler Ankara'da sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Fotomaç gazetesinden paylaşalım haberler. Aslan'da hedef Lokman şeklinde başlık var. Osimhen Atletico'dan ayrılacak olan 28 yaşındaki sol kanada Galatasaray'dan seni bekliyoruz dedi. Galatasaray Ademola Lokman için harekete geçti. Atletico Madrid'e 6 ay önce gitmesine rağmen ayrılması gündeme gelen Nijeryalı sol kanat için Osimhen devreye girdi. Gol canavarının Lokman'a Galatasaray'da seni bekliyoruz, gel ve bu ailenin bir parçası ol dediği belirtildi. 28 yaşındaki yıldızın cimboma sıcak baktığı belirtiliyor. Camavinga haftası alt başlık. Galatasaray Real Madrid'de bugün yapılacak başkanlık seçimi sonrası 23 yaşındaki orta sahanın transferi için bastıracak deniyor sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de tarihi seçim, beklenen gün geldi çattı. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olmak için bugün yarışacak. Fenerbahçe kulübünü bir yılına kimin yöneteceği bugün belli olacak. 1998-2018 arasında 20 yıl kesintisiz başkanlık yapan Aziz Yıldırım'la Ali Koç yönetiminde bulunan Hakan Safi karşıya geliyor. Kadıköy'de saat 10'da başlayacak oy verme işlemi saat 17'de bitecek. 45 sandıkta 44.741 üye oy kullanacak sevgili dinleyenler. Messi ise Messi, Ronaldo ise Ronaldo alt başlık Aziz Yıldırım. Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Messi ise Messi, Ronaldo ise Ronaldo'yu alırız. Kim gerekirse onu alacağız diyor. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım sözleri var alt başlıkta Hakan Safi. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Para pulu umurumda değil, Fenerbahçe'nin çeyrek puanını bile kaptırmam diyor konuşmasında. Kartal'da Italiano dönemi. Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano dün 2 yıllık imza attı ve hedeflere ulaşmak için buraya en iyi oyuncuları getireceğiz. Kaliteli isimlere ihtiyaç var dedi. Önder Özen 6-7 mevkiye takviye diyor açıklamasında. Başkan Adalı para harcayacağız diyor sevgili dinleyenler. Fırtına gibi golcü Vanat, Trabzonspor, Girona'nın 15 milyon avroluk forveti Vladislav Vanatlı için teklif sundu. 24 yaşındaki Ukraynalı golcü küme düşen Girona'dan ayrılmak istiyor deniyor haberde sevgili dinleyenler. Evet, Fenerbahçe'nin borcu 26 milyar lira. Ali Koç ve Saran dün ibra edildi. Kongrede büyük gerginlik yaşandı başlıkları da var. Evet, Fenerbahçe Kongresi için küçük küçük başlıklar yer bulmuş. Detayları 3. sayfada veriliyor Fotomaç gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu başlıkla ve Fotomaç gazetesiyle birlikte basını gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine sizlerle beraber olacağız. Bizlerden ayrılmayın efendim.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini, rakamlarını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Küresel mal ihracatındaki payımız %1,07'ye çıktı. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı, hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. Türkiye, terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. İş dünyamızın istikrar ve güven ortamının muhafazası noktasındaki hassasiyetini bu bakımdan çok ama çok anlamlı buluyorum. Hem iktidar hem ittifak olarak bizler de bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz, dedi. Dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da Türkiye'de yatırım yapma çağrısı yapan Erdoğan, gerek ekonomik gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun ifadelerini kullandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16.660 lira para cezası olduğu belirlenen hükümlü cezaevine teslim edildi. Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında küresel iklim eylemi ortak bildirisi yayımlandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş'la COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Yoshpin'in öncülüğünde hazırlanan bildiride Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesinde şehirler, işletmeler, yatırımcılar, akademi, sivil toplum ve diğer devlet dışı aktörlerin rolünü güçlendiren iklim eylemi gündeminin önemine dikkat çekildi. Bildiride iklim eylemi gündeminin güçlendirilmesi, uygulamaların hızlandırılması ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki ortak kararlılık teyit edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin uygulama odaklı iklim çözümlerine ivme kazandıracağı ifade edildi. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık teması ile İstanbul'da düzenlenen ve 5 Haziran Cuma günü başlayan Sıfır Atık Forumu bugün sona erecek. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak. Hamas, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi ve ikinci aşamaya ilişkin düzenlemelerin ele alınması amacıyla Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla görüşmelere başlandığını duyurdu. Ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail ordusunun ilave çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Ve spor, amirli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı son maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Milliler İstanbul'daki ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti. Ay yıldızlı ekip Venezuela maçının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. 7 Haziran 2026 tarihte bugün 1099'da 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1557'de Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654'te 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692'de Jamaika'nın Port Royal kentinde meydana gelen depremde 1600 kişi yaşamını yitirdi, 3000 kişi ağır yaralandı. 1832'de Kanada Quebec'te Asya kolerası salgınında yaklaşık 6000 kişi yaşamını yitirdi. 1856'da Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1863'te Meksiko, Fransız birliklerince ele geçirildi. 1866'da Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni Japonya'dan Yokohama Limanı'na ulaştı. 1893'te Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1905'te Norveç parlamentosu İsveç'le olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos'ta düzenlenen referandumla bağımsızlık onaylandı. 1914'te Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı. 1929'da Vatikan bağımsız devlet oldu. 1939'da CHP idare heyeti devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi. 1942'de Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942'de 2. Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1943'te İstanbul'da tifüs salgını başladı. Bazı sinemalar kapatıldı ve eski cildlerin satış yapması yasaklandı. 1945'te Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP meclis grubuna verildi. 1957'de Atatürk Üniversitesi kuruldu. 1962'de 100 kadar işsiz hamal İstanbul Valiliğine yürüyüş yaptı. 1964'te Türkiye'nin 26 ilinde kısmi senato seçimleri yapıldı. Adalet Partisi 31, Cumhuriyet Halk Partisi 19, Bağımsızlar 1 senatörlük elde etti. 1967'de 6 gün savaşlarında İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1967'de tiyatro sanatçısı Asaf Çiğiltepe vefat etti. 1973'te Yavuz Zırhlısı Deniz Kuvvetleri'nden törenle emekliye ayrıldı. 1977'de Semiha Yankı 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. 1979'da yazar, gazeteci, senarist ve oyuncu Oğuz Özdeş vefat etti. 1981'de İsrail savaş uçakları İran'ın bir nükleer reaktörünü nükleer silah üretiminde kullanılıyor gerekçesiyle imha etti. 1982'de Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ateşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay Ermeni örgüt Asala tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. 1985'te TRT Yönetim Kurulu parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı. 1987'de şair, yazar ve fikir adamı Cahit Zarifoğlu vefat etti. 1989'da Surinam Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Surinam Johan Adolf Pengel Havaalanı'na yakınlarında düştü. 168 kişi yaşamını yitirdi. 1996'da hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001'de Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 2005'te tiyatro yönetmeni Mehmet Ulusoy vefat etti. 2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. 2012'de şair, yazar ve fikir adamı Abdurrahim Karakoç, 2015'te gazeteci Erol Simavi vefat etti. 2015'te Türkiye'de genel seçimler yapıldı. AK Parti %40,9 ile birinci, CHP %25 ile ikinci
MHP %16,3 oy oranıyla 3. parti oldu. 2015'te Diyarbakır'da HDP mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 5 kişi öldü, 400'den fazla kişi de yaralandı. 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesinin Vezneciler semtinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında 5'i polis memuru, 7'si sivil, biri de saldırgan olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Ve 2016'da sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen Tanju Gürsu vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Sevgili dinleyenlerimiz, Basını Gündem programımızda Akşam gazetesinden haberler paylaşacağız. İsrail Slovenya'yı böldü başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Yeni Başbakan Yanez Jansa, 2024'te Filistin'i tanıyan dönemin Slovenya hükümetinin astığı bayrağı indirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Musar, Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine astırdı. Musar, bayrağın bir hafta asılı kaldıktan sonra bina içine alınacağını belirterek, Filistinlilere yönelik soykırım durmadı. Gazze'de insanlar hala barış ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşamıyor, dedi. Çıkarılan Filistin bayrağı Cumhurbaşkanı Natasha Pirkmusar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na asıldı. Yeni Başbakan Yanez Jansa'nın ilk icraatı hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmek olduğu deniyor haberde. Cumhurbaşkanı Musar dram bitmedi diyerek bayrağı Başkanlık Sarayı'na astığı sevgili dinleyenler. Türkiye'yi seçen yatırımcı kazanır. Başkan Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu'nda yabancı yatırımcılarla gurbetçilere seslendi. Yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin parçası olun, dedi. Türkiye'ye yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecekler. Türkiye'yi sadece yatırım... Yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin parçası olun, dedi. Türkiye'ye yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecekler. Türkiye'yi sadece yatırım...

İspark asfalta zam yağdırdı. Yıllık artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 katını geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin 2,5 yıllık zammı enflasyonu 5'e katladı. İspark ücretleri %566 arttı. İspark, TÜİK'in yıllık enflasyonu %44,38 olarak açıkladığı 2024'te otopark ücretlerine %112,1, yıllık enflasyonun %30,89 olduğu 2025'te ise %114,2 zam yaptı. İspark zamları 2026'da da TÜİK'in 5 aylık enflasyonunu 3'e katladı. 2025'te 150 lira olan 1 saatlik yol kenarı otopark ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla %46,6 artışla 220 lirayı geçti. 220 liraya çıktı sevgili dinleyenler. 1,5 saatte Halkalı'dan Kapıkule'ye hızlı trenle Halkalı Kapıkule seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek. 8,5 saatlik yük taşıma süresi de 5 saat kısalacak sevgili dinleyenler. İstanbul'da ormana girişlere kısıtlama. İstanbul Valiliği yangınları önlem olarak 15 Ekim'e kadar bazı ormanlara girişle mangal, tüp, semaver, nargile dahil her türlü ateş yakmayı yasakladı. Tazminat almanın 3 yolu şeklinde veriliyor bir haberin başlığı. Detayı şöyle: evlilik, askerlik ve emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanmasıyla çalışanlar kendi istekleriyle işten ayrılsalar da kıdem tazminatı alabiliyor. Okan Güray Bülbül'ün haberi 5. sayfada veriliyor Akşam gazetesinde. Haram araçla gezide CHP Grup Başkanı Özgür Özel, benim değil genel merkezin aracı dediği lüks Mercedes makam aracına teslim etmedi. Özel, CHP'li Uşak Belediyesi'nce 170 bin avro artı KDV bedelle içi dizayn edilen minibüsle Nevşehir'de miting yapmaya gitti. Kılıçdaroğlu grupta konuşabilir sözleri var. Bir başlıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait sözler. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşabileceğini Cindoruk örneğiyle anlattı. Balıkçı teknesini savaş jeti vurdu. Sivas Topol açıklarında saldırıya uğrayarak batan Duru 67 adlı Türk balıkçı teknesinin kimliği belirlenmeyen bir savaş uçağı tarafından vurulduğu iddia edildi. Saldırıda ölen Cüneyt Varlık Trabzon'da toprağa verilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mossad alarmı, Pentagon, İsrail'in kendisine yönelik casusluk faaliyetlerini artırması nedeniyle alarma geçti. NBC News'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı, İsrail'e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan kritik düzeye çıkardı. Kararın, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşla ilgili iç görüşmeleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey yetkilileri izlemeye çalıştığı yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik bölgesi ve Keşim adasını bombaladı. Tahran, Amerikan üslerine misilleme yaptı. Düşük yoğunluklu çatışma başlığı altında veriliyor haber. Her iki haber de 13. sayfada detaylı olarak veriliyor Akşam gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Logonun üzerinden paylaşalım haber. Anadolu insanına büyük ayıp başlığı var. İş insanı Rahmi Koç'un ayrımcılık içeren fıkrasına soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına, statüsüne göre tartmaz, yargı insan onurunu korur dedi. Koç ise herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını söyledi. Rahmi Koç'un hastane açılışında anlattığı Kürt kadın diye başlayan söze fıkrası büyük tepki çekti. Atıksız yaşama muhteşem veda, Sıfır Atık Festivali 3. gününde de yoğun ilgi gördü. Festival bugün Buray ve Ceza'nın sahne alacağı programla sona erecek. Son bir haberi paylaşalım. Fenerbahçe'de seçim günü. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda bugün seçim yapılacak. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Sevgili dinleyenlerimiz, spor haberiyle

En Havalı Radyo Meteorolojinin Sesinde sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Basına gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşalım. Onlara baş eğmeyeceğim sözleri var. Gazetenin manşetinde bugün Alevi Çalıştayı'nda yurttaşlara seslenen özel iktidara meydan okudu üst başlığıyla paylaşılmış bu haber. Bazı beldelerde yapılacak seçimler için halkla buluşma toplantılarına katılan CHP lideri Özgür Özel yoğun ilgiyle karşılandı. Çorum'da Alevi Çalıştayı'nda konuşan Özel, "Operasyonlarla, şantajlarla saldırı altındayız ama onlara baş eğmeyeceğim. Sarayın kumpasını canların sahip çıkışıyla yeneceğiz" diye konuştu. Nevşehir'de seçimin yapılacağı Mustafa Paşa beldesinde de yurttaşlara seslenen Özel, isim vermeden kendisinden önce AK Partili adına seçim çalışması yapan Adalet Bakanı Gürley'i hedef aldı. Özel, seçilmiş belediye başkanlarına iftira atan, görevinden uzaklaştıran, demokrasi düşmanı hadi oradan ifadelerini kullandı. Sarı'dan tepki kırılacak iddiası, mutlak butlan kararı sonrası CHP sözcüsü olan Müslim Sarı, önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları verdi. Yeni yönetime yönelik tepkileri gördüklerini söyleyen Sarı, "Türkiye'nin toplumsal refleksleri açısından güçlü bir tepki ama her geçen gün kırılıyor, kırılacak" dedi. Arjantin'i solladık, enflasyon sıralaması Venezuela, Güney Sudan, İran ve Türkiye. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayında yayımladığı verilerle Türkiye Yüksek Enflasyonlu Ülkeler Ligi'nde bir basamak daha yükseldi. Türkiye %32,61'lik yıllık enflasyon oranıyla Mayıs ayında Arjantin'i de yıllık %32,4 olan Arjantin'i de geride bıraktı. Böylece 4. ülke oldu. Sevgili dinleyenler, İş cinayetinin hesabı sorulsun. Samsun'daki Yeşil Yurt Demir Çelik Fabrikası'nda 3 emekçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinde denetimsizlik ve ihmaller ön plana çıktı. Fabrikanın bulunduğu Tekkeköy Kaymakamlığı önünde bir araya gelen grup önlem almayan iş yerini protesto etti. LGS sınavı kapıda, kaygısı evlerde, aileler için son viraj rehberi üst başlığıyla paylaşılıyor. Haber, liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavı için geri sayım sürerken evlerdeki stres de giderek artıyor. Uzmanlar sınav başarısında akademik hazırlık kadar psikolojik dayanıklılık ve doğru kaygı yönetiminin de belirleyici olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet'e konuşan uzman pedagog Ebru Şen iletişim hatalarını anlattı. Merak eden dinleyenlerimiz için sayfalarda veriliyor uzmanların tavsiyeleri. Fenerbahçe'de seçim heyecanı, başkanlık için iki aday yarışıyor. Fenerbahçe'de 9 ay sonra başkanlık seçim heyecanı bu hafta sonu yaşanıyor. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Genel kurula 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor sevgili dinleyenler. Evet, balıkçı teknesine saldırı, bir can kaybı, detayları 7. sayfada veriliyor haberin Cumhuriyet gazetesinde. Böylelikle Cumhuriyet gazetesinden haberleri sizlerle paylaşmış olduk. Bir şarkı dinleyelim. Son gazetemiz Hürriyet'le radyolarınızda olacağız ardından.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda Hürriyet gazetesinden haberler paylaşacağız. İşte Umudun Yeni Adresi şeklinde yer buluyor. Manşet haberinin başlığı bugün: Hürriyet gazetesinde kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CAR-T ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazır. Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkan merkezi Hürriyet ekibine gezdirdi. Halen Türkiye'de CAR-T tedavisi için hastadan alınan hücreler yurt dışındaki laboratuvarlara gönderiliyor. Hücreler bu laboratuvarlarda işlendikten sonra geri getirilerek hastaya uygulanıyor. Ancak bu uygulama hem yüksek maliyet çıkarıyor hem de hasta açısından zaman kaybına yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan merkezle bu işlem artık yurt içinde yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, merkezde yapılacak ilk uygulamanın kritik önemde olduğunu söyledi. Özkan, Türkiye'de bu alanda ilkiz. Bizden sonra hem kamu hem özel sektör bu alana yatırım yapmak isteyecek. O nedenle ilk hastadaki başarımız bizden sonra gelecek merkezler için çok önemli. Burada ortaya çıkacak başarı binlerce hasta için umut olacak, dedi. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde oluşturulan merkez gelişmiş cihazlarla donatıldı. Sevgili dinleyenler, Profesör Doktor Özlenen Özkan, Hürriyet Antalya temsilcisi Salim Uzun'a merkezi anlatmış. Detayları 4. sayfada veriliyor bu güzel haberin. Biz Ankara'ya sıkışıp kalmadık sözleri var. Bir diğer haberin başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz, dedi. Erdoğan, İstanbul'da yapılan Dış Ekonomik İlişkiler 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu Erdoğan, iç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada korkular, ön yargılarla hareket etmedik. İlişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık, diyor açıklamasında. Erdoğan, etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır, dedi açıklamasında. Rahmi Koç'a büyük tepki. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, İzmir'deki hastane açılışında anlattığı küt kadını fıkrasından dolayı büyük tepki çekti. Rahmi Koç'u halkın bir kesimini alenen aşağılamakla suçlayan savcılık soruşturma açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek, Aile Bakanı Göktaş Koç'a tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç'u kınadıklarını bildirdi. DEM Parti, fıkra için ırkçı ve cinsiyetçi, dedi açıklamasında. Rahmi Koç'a toplumun her kesiminden tepki yağdı şeklinde bilgi de veriliyor haberde. Özür diledi, kısa bir açıklama yapan Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum, dedi. Özür öyle dilenmez başlığı var. Bugün Ahmet Hakan'ın yazısında Rahmi Koç'a bir tavsiyem var. Çok büyük bir münasebetsizlik yaptım. Resmen halt ettim. Kürt kadınlarının iffetine dil uzattım, desin. Bunu Kürtçe'ye çevirtip paylaşsın, diyor yazısında. İstanbul'da orman yasağı, yaz mevsimiyle birlikte yangınları önlem olarak İstanbul'da ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada mangal, tüp kullanımı ve nargilenin de yasaklandığı duyuruldu. Yasaklara uymayanlara ceza kesilecek. Seçim ayarlı salı hamlesi. Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma girişimine karşı nasıl bir hamle yapacağı merak edilen Özel'in bugün 6 beldede yapılacak seçimleri beklediği öğrenildi. Özel'in bugün 6 beldedeki seçim sonuçlarını aldıktan sonra yarın mecliste kurmaylarını toplayarak durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından sonlandırılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki bazı isimlerin de eklemlenmesiyle genişletilen eski Merkez Yürütme Kurulu'nun
toplayacak Özel, Salı gününe ilişkin oyun planını netleştirecek. Özel, Çorum'da Alevilerle buluştu. Özel, Çorum'da 1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi'ne katıldı bilgisi de veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. 100 yıl sonraki havayı soludum, İstanbul'daki Sıfır Atık Forumu'nda 100 yıl öncesinin ve 100 yıl sonrasının olası havasını soluyarak iklim değişikliğinin etkilerini deneyimledim. 100 yıl sonraki havayı solurken boğulacak gibi oldum diyor Hürriyet muhabiri Fatma Aksu'nun haberi 9. sayfada veriliyor değerlendirmeleri sevgili dinleyenlerimiz. İsrail 7 aylık bebeği katletti. Katliamcı İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. İsrailliler bile cinayete tepki gösterdi. Katil İsrail askerini öldürdü. Sam Fahd Ebu Haykel'den geriye bu fotoğraf kaldı deniyor. Evet, 7 aylık bebeğin fotoğrafı verilmiş Hürriyet gazetesinde. Heykel ailesinin bulunduğu araç kontrol noktası yakınlarında durdu. O anda İsrail askerleri ateş açtı. Kurşun baba Fahd Ebu heykelin elini sıyırdı. Bebeği öldürdükten sonra annesinin yanağına saplandı. Ordunun üzüntü duyuyoruz açıklaması öfkeyi dindirmedi. İsrailliler ülke adına utanç açıklaması yaptı. Katil askerin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Fenerbahçe'de son dakika kulisleri. Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçiyor. Bu kongre diğerlerinden çok farklı. Adil Demirçubuk kongredeki havayı, üyelerin yaklaşımlarını ve adayların şanslarını yazdı. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında kararsızların oranı hiçbir seçimde olmadığı kadar yüksek. Orta yaş ve üzeri üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Gençler arasında ise Hakan Safi önde. Katılımcı sayısı 20 binde kalırsa Yıldırım, 25 bini aşarsa Safi daha şanslı gözüküyor. Yıldırım tecrübeli, yönetim kurulu güçlü, camiayı kucaklayıcı mesajlar verdi. Ancak transferle ilgili net konuşmaması, geçmişteki bazı sert icraatları dezavantaj yaratıyor. Safi için genç olması yıldız transfer vaatleri öne çıkarıyor. Ama bu vaatleri fazla iddialı bulanlar da var. Sevgili dinleyenler, evet, Adil Demirçubuk'un kongre ile ilgili haberi, Fenerbahçe Kongresi ile ilgili haberi spor sayfasında veriliyor detaylı olarak. Beklentiler uyuşuyor. Bir diğer spor haberinin başlığı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi. İtalyan teknik adam, çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor dedi. Italiano Beşiktaş'a 2 yıllık imza attı. Son bir haber paylaşalım. Hürriyet gazetesinden, sesinden hiçbir şeyi kaybetmedi. Yıllar sonra yeniden konser veren rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah'ı dinlemeye her yaştan insan gitti. Konseri izleyen 20, 30 ve 40'lı yaşlardaki izleyicilere sanatçının onlara ne ifade ettiğini sorduk. Kimi bana umut veriyor dedi, kimi güçlü sesinden ve sahne duruşundan hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı. Ferah'ın konser biletleri satışa çıktıktan sadece 12 dakika sonra tükendi bilgisi veriliyor haberde. Evet, İstanbul'da konser vermiş ve bu ay içinde de İzmir'de, yine İstanbul'da konserler verecek Şebnem Ferah. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, son bir haberi de biz paylaşalım. Önemli bir haber. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Milliler İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti sevgili dinleyenler. Evet, Türkiye saatiyle 01'de
oynandı, gece saatlerinde oynandı. Bu yüzden gazetelerin baskılarında yer bulmadı. A milli futbol takımımız Venezuela maçının ardından Arizona Mesa'ya geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi olan Mesa'ya geçecek. Türkiye Dünya Kupası'ndaki grubundaki ilk maçında 14 Haziran'da da Avustralya ile karşılaşacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, A milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz sizlere. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın efendim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yakmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 milyon lira dolandıran 4 şüpheli Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde plastik çöp kovalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın yandaki diğer depoları da sıçramadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim yapılıyor. Ara seçimde sabah saat 8 itibariyle verme işlemleri saat 17'de sona erecek. Ara seçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu alıma ilişkin ilanın resmi gazetede ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını, adayların başvurularını 22 Haziran tarihine kadar E-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapabileceğini açıkladı. İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarına hedef alan saldırısında 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleler ve uluslararası anlaşmalar Yunan basınında manşetlerde yer aldı. Yunan Katemerin gazetesi son dönemde Türkiye'nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar ve dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında haber yaptı. Türkiye'nin özellikle 5-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzaladığı anlaşmalarla bölgesel değil küresel bir strateji izlediği vurgulandı. Türkiye'nin artık bölgesel değil küresel bir oyuncu haline geldiği belirtilen haberde, bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye artık 40'tan fazla ülkeye silah satıyor yorumu yapıldı. Ve spor, amirli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Milliler İstanbul'daki ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti. Ay Yıldızlı ekip Venezuela maçının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı, KONIFA, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

isterim seni. Bir akşam saçına gülden bir demet kondurup kandırmak isterim seni.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 25 derece, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye ve Muğla Datça'da 24, Aydın Kuşadası, Antalya Alanya, Kaş ve Finike'de 23, Muğla Bodrum ve Mersin Anamur'da 22 derece. İzmir Dikili, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve İstanbul Tuzla İtü Güney Mendirek Feneri'nde 21, Çanakkale, Giresun, Balıkesir Ayvalık, Rize ve Samsun Atakum bölgede 20, Artvin Hopa, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 19 derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Van Tuşba Limanı'nda 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 17, Ordu Altınordu ve Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 16, Bitlis Tatvan Limanı'nda 15 ve Kastamonu İnebolu'nda 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

ara seçimde sabah saat 8 itibariyle başlayan oy verme işlemleri, saat 8 itibariyle başlayan oy verme işlemleri saat 17'de

0: Saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 milyon lira dolandıran 4 şüpheli Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde plastik çöp kovalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın yandaki diğer depoları da sıçramadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim yapılıyor. Ara seçimde sabah saat 8 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17'de sona erecek. Ara seçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Adalet Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu alıma ilişkin ilanın resmi gazetede ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını, adayların başvurularını 22 Haziran tarihine kadar E-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapabileceğini açıkladı. İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarına hedef alan saldırısında 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleler ve uluslararası anlaşmalar Yunan basınında manşetlerde yer aldı. Yunan Katemerin gazetesi son dönemde Türkiye'nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar ve dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında haber yaptı. Türkiye'nin özellikle 5-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzaladığı anlaşmalarla bölgesel değil küresel bir strateji izlediğini diye vurgulandı. Türkiye'nin artık bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline geldiği belirtilen haberde, bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye, artık 40'tan fazla ülkeye silah satıyor yorumu yapıldı. Ve spor, amirliği futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Milliler İstanbul'daki ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti. Ay yıldızlı ekip Venezuela maçının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı, KONIFA, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yenizigana tünelinin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olmasına. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep havada çarpışacağız.

0: seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

dinleyiciler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam salmak yağışlı 19 derece, Atina az bulutlu 32, Belgrad parça bulutlu 28, Berlin salmak yağışlı 22, Helsinki parça bulutlu 16, Kiev gök gürültülü salmak yağışlı 24, Kopenhag salmak yağışlı 19, Londra çok bulutlu 21, Madrid az bulutlu 34, Moskova az bulutlu 26, Paris parça bulutlu 23, Priştine parça bulutlu 27, Roma az bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü salmak yağışlı 27, Sofya gök gürültülü salmak yağışlı 25, Tiran az bulutlu 30, Varşova salmak yağışlı 25, Viyana salmak yağışlı 27 ve Zürih parça bulutlu 24 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 28 derece, Aşgabat az bulutlu 38, Astana parça bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 42, Bakü parça bulutlu 25, Bişkek parça bulutlu 29, Duşanbe az bulutlu 31, Kabil az bulutlu 28, Kerkük parça bulutlu 37, Kuveyt az bulutlu ve açık 46, Medine az bulutlu 44, Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu 33, Tahran az bulutlu 34, Taşkent az bulutlu 33, Tiflis parça bulutlu 29 ve Tokyo salmak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 35, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal gök gürültülü salmak yağışlı 21, New York gök gürültülü salmak yağışlı 31, Sydney az bulutlu 20 ve Washington gök gürültülü salmak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 27 derece, Frankfurt parça bulutlu 22, Gümülcine parça bulutlu 31, Kırcaali sağanak yağışlı 27, Köln parça bulutlu 22, Komrat parça bulutlu 25, Köstence sağanak yağışlı 24, Münih sağanak yağışlı 23, Podgorica parça bulutlu 29, Selanik az bulutlu 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Taraklia parça bulutlu 26, Valkaneş parça bulutlu 26, Zenitsa sağanak yağışlı 28, Gazimagosa az bulutlu 30, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu 28 ve Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Şalpazarı'nda 156 kilogram, Kayseri Develi Küçük Künye Köyü'nde 35, Nevşehir ve Aksaray Hasan Dağı'nda 24, Elazığ Kovancılar Kolluca Köyü'nde 23, Çankırı Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 21 kilogram, Malatya Doğanşehir Gövdeli Köyü, Kahramanmaraş Nurhak ve Bingöl Yolçatı Köyü'nde 19, Yozgat Çayır Alan'da 18, Ankara Kızılcahamam Yıldırım Orman Sahası ve Erzincan Sakal Tutan Geçidi'nde 17 kilogram, Iğdır Aralık ve Niğde Çamardı'da 16, Isparta Sütçüler ve Konya Hadim Dedemli Dolhanlar'da 15, Bayburt Demiröz'ünde 14, Edirne Lalapaşa Ömeroba Köyü'nde 13 kilogram, Sivas Gemerek Sızır Beldesi'nde 12, Karabük Safranbolu Toprak Cuma Köyü'nde 11, Gümüşhane Kelkit, Kütahya Simav Kızılcık Köyü,

0: Antalya Gündoğmuş Bedam mevki ve Ağrı Eleşkirt'te 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin sesi. Saat 12.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint kenebiri ile 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Ekipler tarafından adres çevresinde izleme ve gözetleme yapıldığı, eve giren ya da çıkan herhangi bir kişinin tespit edilemediği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'daki 6 ilçede ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar yeni muhtar ve ihtiyar heyetlerini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Bayrampaşa'daki Yeni Doğan, Fatih'te Hasan, Haseki Sultan ve Sarıdemir, Kadıköy'de Hasan Paşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Ümraniye'de Top Ağacı'yla Arnavutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurul, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Boğaz'da düzenlenen 41. Yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yarışların saat 17'ye kadar sürmesi öngörülüyor. İsrail donanmasının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerini açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail donanmasının ayrıca Gazze kentiyle Deir el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu ve balıkçılara ait teknelere de el koyduğu bildirildi. Ve spor, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporculardan erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer altın, kadınlar artı 67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzun Çavdar bronz madalya kazandı. Milli güreşçilerden Nesrin Baş ve Tuğba Demir de Moğolistan'da düzenlenen Ulan Bator açık ranking serisi turnuvasında bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

daha hayattayken şiirlerinden en çok türkü bestelenen şair unvanına sahip türkü şairi, türküleşen şair Abdurrahim Karakoç'a ayırdık sevgili dinleyenlerimiz.

0: Kahramanmaraş'tayız.
1: Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Ekinözü köyünde doğdu. Babası halk şairi Çiftçi Ümmet Efendi, annesi ise Fadime Hanım'dır. Ünlü şair ve yazar Bahaettin Karakoç'un kardeşi, şair ve eğitimci Ertuğrul Karakoç'un da ağabeyiydi. Edebiyatla, özellikle şiirle iç içe bir aileden gelmektedir Abdurrahim Karakoç. Şair olan dedesi ve babasının etkisiyle küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duymaya ve yazmaya başladı. Ayrıca kardeşleri de kendisi gibi küçük yaşlardan beri şiir yazmaktadır. Abdurrahim Karakoç 1944 yılında Ekinözü Köyü ilkokulunu bitirdi. Ortaokula gidemedi. Marangozluk öğrendi. Bir süre köyünde çiftçilik, marangozluk yaptı. 1958 yılında Ekinözü'nde belediye teşkilatı kurulunca muhasebeci olarak belediyeye memuriyete başladı. 1981 yılının Mart ayında emekliye ayrılıncaya kadar bu görevini sürdürdü. Emekli olunca ailesiyle Ankara'ya yerleşip Sincan'da gazeteciliğe başladı. Gazetecilik, köşe yazarlığı, şairlikle geçimini sağladı. Abdurrahim Karakoç'un dedesi ve babası da şairdi. Ayrıca Elbistanlı çok sayıda halk şairi yaşamaktaydı. Bu sebeple halk şiiri ikliminde doğup büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başladı. İlk şiirleri Elbistan'da yayınlanan Engizek gazetesinde 1955 yılında basıldı. 1958 yılına dek yazdığı yüzlerce şiiri yakıp yok eden Karakoç'un aynı yıllarda yazmaya başladığı değişik düşünce ve yorumları içeren Hasan'a Mektuplar adlı ilk kitabı 1964 yılında yayınlanınca ünü yayıldı.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Azapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

0: Abdurrahim Karakoç, aşık tarzı şiir tekniğini benimsedi. Hece ölçüsüyle mahalli söz dağarcığı ve ağız özelliklerini ustalıkla kullanmayı bildi. Ancak bağlama çalmayı öğrenememişti. Mahlas almayı da düşünmemişti. Çok az şiirinde Karakoç mahlasına yer verdiği görülmüştür. Abdurrahim Karakoç'un az sayıda serbest vezinli şiiri de vardır. Abdurrahim Karakoç şiirlerinde aşk ve vatan sevgisinin yanı sıra toplumsal bozuklukları da ele aldı. Mizah yüklü vergi, taşlama şiirleri gençler arasında ezberlendi. Siyasal ve toplumsal bozuklukları eleştirdiği şiirleri dolayısıyla hakkında 30'a yakın dava açıldıysa da tamamından aklandı. Şiirleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle Abdurrahim Karakoç, Gündüz ve Yeni Akit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Sonraki yıllarda Abdurrahim Karakoç, şiirlerinin bir bölümünü topladığı Akıl Karaya Vurdu, Vur Emri, Beşinci Mevsim, Suları Islatamadım, Kan Yazısı, Gök Çekimi, Dosta Doğruyla, Sohbet, Mektup ve röportajlarından oluşan Çobandan Mektuplar adlı kitapları yayınladı. Bu kitaplardan bazıları yaklaşık 20 baskı yaptı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılan Abdurrahim Karakoç'un şiirleri bugüne dek birçok araştırmalarda aktarıldı. Karakoç'un politik taşlamaları kadar sevgi şiirleri de hemen herkesin de yankı buldu. Abdurrahim Karakoç'un 100'e yakın şiiri türkü ve şarkı biçiminde bestelendi ve ününe ün kattı. Musa Eroğlu ve Zekeriya Bozdağ'ın bestelediği Mihriban, Mahsuni Şerif'in bestelediği Tohtur Bey, Hakim Bey, Esat Kabaklı'nın bestelediği Gel Gayrı, Bayram Bilge Tokel'in bestelediği Dağla Sohbet, İncinmesin, Uğur Işılağ'ın bestelediği Suları Islatamadım ve Ekrem Çelebi'nin bestelediği Sultanım gibi. Dava şiirlerinden bir bölümü marş haline getirildi.
1: Hani esası incitmemektir, fakat incittiğimiz için de mizaha sarılıyoruz. Gerdanlık. Bunlar konfeksiyon gibidir. Tevazuyu severdi, kaynatıp taşırdılar. Girdi hırs ambarına, çıkamadı bir daha. Haramla yağladılar, kibirle pişirdiler. Bulanık göl ettiler, akamadı bir daha. Oyuncak diye diye oyuna getirdiler. Çamurdan putlar dikti, yıkamadı bir daha. Yakın arkadaşları çöplük yaptı beynini. Doldurdular ve sonra dökemedi bir daha. Kör dikişler atıldı kaypak iradesine. Sökmek istese bile sökemedi bir daha. Soyundu inancından, terki edeb eyledi. Şerefini göğsüne takamadı bir daha. Sürdü benlik atını karanlık geleceğe. Dönüp de geçmişine bakamadı bir daha. Söndü yüreğindeki yanan aşk alevleri. Uyanıp yeni baştan yakamadı bir daha. Yediği haram oldu, içtiği haram oldu. Ellerini haramdan çekemedi bir daha. Burçlardan indirilmiş bayraklı haysiyeti alıp tekrar yerine dikemedi bir daha. Terk etti güzelliği, çirkinliğe sarıldı. Küfrü baş tacı yaptı, dostlarına darıldı. Girdiği bataklıktan çıkamadı bir daha. Diktiği putlarını yıkamadı bir daha.

Abdurrahim Karakoç'un bir grup şiiri Mehriban Goşkular adıyla Aşkabat'ta Türkmen lehçesiyle 1996'da basıldı. 1983'te Doğuş Edebiyat ve 1998'de Genç Kardelen dergileri Abdurrahim Karakoç özel sayısı yayımladı. Hakkında Gazi Üniversitesi'nde 2001 yılında Gülsüm Saldere tarafından Abdurrahim Karakoç'un lirik şiirlerinde kelime dünyası konulu yüksek lisans tezi hazırlandı. Kendi deyişiyle Abdurrahim Karakoç, dağda bayırda, ay ışığında şiirler yazdı. Karakoç'un her şiirinin özü mutlak gerçeğe dayanmaktadır. Şiirlerinde gününü ve insanlarımızı yorumlamıştır. Karakoç'un toplumsal bozuklukları eleştirdiği yergi taşlama şiirlerinde mizahi bir üslup kullandığı görülür. Kahramanmaraş halk kültüründen seçtiği yerel kelime ve deyimler, kullandığı ağız özellikleri şiirlerine türkü lezzeti vermiştir. İşte Abdurrahim Karakoç, çağımızda adını halk şairleri kütüğüne altın harflerle yazdıran bir şair olarak, daha hayattayken şiirlerinden en çok türkü bestelenen şair unvanına sahip olması hasebiyle hem bir türkü şairidir hem de türküleşen bir şairdir. Alper Tunga'dan Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den Karacaoğlan'a, Şah Hatayi'den Emrah'a, Nesimi'den Seyrani'ye, Pir Sultan'dan Dertli'ye, Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e, Dadaloğlu'ndan Aşık Şenlik'e, Kul Himmet'ten Sefil Selimi'ye, Deli Boran'dan Neşet Ertaş'a, Köroğlu'ndan Abdurrahim Karakoç'a kadar yüzlerce, hatta binlerce halk şairi vardır ve biz bunların hepsini Türk'ün, Türkçenin ve Türk'ünün ses bayrakları olarak gönüllerimizde saygıyla ağırlarız.

gözlerinden. Önce dallar, sonra yapraklar öpsün. Eğilsin yıldızlar tutsun elinden. Gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayale. Ve sen de düşesin bu sonsuz hale. Hazdan dudakların olsun bir lale. Güller, karanfiller, zambaklar öpsün. Sende kemal bulmuş renk, şekil, biçim. Yaşamanın öz suyusun bir içim. Olanca suların sağlığı için seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarından nisan yağmuru, yazın ak yüzünden gölgenin moru, ağzından en serin hem de en duru, kayalardan akan kaynaklar öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını, çiçekler koklasın parmaklarını, ben öpmeden önce yanaklarını, varsın teller tüller duvaklar öpsün. Kıskançlık çakılı kazıktır sevda, bölünsün bu duya en tatlı yerde. Seni canlı kullar öpmesinler de, kefenler sarılsın topraklar.

0: Akademisyenden okuma yazma bilmeyenine, cami cemaatinden ayini cem ehline, dindarından ateistine, Türkçüsünden İslamcısına, muhafazakardan liberaline, ülkücüsünden devrimcisine her görüş, meşrep, her meslekten insanlar Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinde kendilerinden mutlaka bir şeyler bulmaktadırlar. Abdurrahim Karakoç'u kalem şairi kimliğiyle tanımayan geniş kitlelere onu son yıllarda türkü formunda bestelenen şiirleriyle, yani o güzel türkülerin, o anlamlı ve etkileyici sözlerini yazan kişi olarak tanıdılar. Bu türkülerin başında da elbette Mihriban geliyor sevgili dinleyenlerimiz. Bestesinin şairini, şiirin bestecisini böylesine yaygın bir şöhrete kavuşturduğu ikinci bir eser bulmak zordur. Şimdi bu güzel eseri bestecisinin sesinden dinleyelim.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çizilmiyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç olmaz yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştığım kara bahtım tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim çözülmüyor Mihriban. Çözemedim çözülmüyor Mihriban.

0: Abdurrahim Karakoç'un şiirlerini 60'lı yılların başında besteleyerek ilk defa 45'lik plağı okuyanlardan biri, hemşehrisi ünlü halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif olmuştur sevgili dinleyenler. Daha sonra 1970'li yıllarda Zekeriya Bozdağ'ın "Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım" sözleriyle başlayan şairin bir başka mihriban şiirini besteleyerek plağı okuduğunu görüyoruz. Zaman içinde Musa Eroğlu, Ekrem Çelebi, Hasan Sağındık ve Bayram Bilge Tokel başta olmak üzere çeşitli sanatçılar Karakoç'un şiirlerinden çok sayıda beste yapmışlardır. Abdurrahim Karakoç'un yaşayan bir şair olduğundan habersiz, ona ait şiirlerin ya anonim ya da eski devirlerin ismi fazla bilinmeyen halk şairlerine ait olduğunu zannederek beste yapanların bulunduğunu da söyleyelim. Bunlardan birisi de Mihriban'ın bestecisi Musa Eroğlu'dur. İkincisi ise Ekrem Çelebi'dir. TRT tarafından yılın en çok sevilen türküsü seçilen Sultanım 2'nin biri şiiri ve Can Üzüm'den besmeleyi çeken de "Dil yanmazsa ben yanarım sultanım, hak uğruna bir sefere çıkan da yol yanmazsa ben yanarım sultanım" dizeleriyle başlayan bu türkünün sözleri de Ekrem Çelebi'ye mal edilmiş. Daha sonra TRT'nin beste türkü yasağına takılmaması için bizzat TRT tarafından anonim ilan edilmiş ve sonrasında iş mahkemeye intikal edince Abdurrahim Karakoç'a hakkı teslim edilmiştir.
1: İncitme diye bir şiir. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tapuduna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin.

0: Yozgat'ın bir dağ köyünde ömrü çobanlıkla geçmiş yaşlı bir amcanın tıpkı Karacaoğlan'dan şiir okuması, türkü söylemesi gibi Abdurrahim Karakoç'tan ezbere şiir okuması çok etkileyicidir. Halka mal olmak, gerçek sanatçılık, hakiki şairlik böyle bir şey olsa gerek sevgili dinleyenler. Abdurrahim Karakoç, binlerce yıllık geçmişi olan heceyle şiir yazma, söyleme geleneğinin çağımızdaki en büyük temsilcilerinden biri olarak daha hayattayken söz mülkünün sultanlarından oldu. Çünkü o bu dünyaya şair ataları Yunus, Fuzuli, Nef'i, Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi adeta sırf şiir yazmak, söylemek üzere gelenlerden biriydi. Yunus kadar imanlı, Fuzuli kadar yüreği yanık, Nef'i kadar öfkeli, Karacaoğlan kadar duygulu, Köroğlu kadar yiğit ve Dadaloğlu kadar cesurdu. Şairliği, dünyevi ve insani sorumlulukları yanında dini sorumluluklarını da yerine getirmeye yetecek soylu bir meslek olarak 80 yıl onurla taşıdı. Bir başka deyişle Müslüman, Türk ve şair olmanın kendisine yüklediği sorumlulukların çok büyük bir bölümünü yazdığı şiirlerle yerine getirmiştir. Çünkü ülke, millet ve devlet olarak son 60 yılda başımıza gelip de Karakoç'un şiirlerinde tema olarak yer almayan bir konu hemen hemen yoktur. Abdurrahim Karakoç, mirasçısı olduğu büyük halk şairleri gibi halkın sözcülüğünü gönüllü olarak üstlenip, özellikle siyaset ve bürokrasi kurumuna yönelik zaman zaman çok ağır eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerin hedefindeki isimlerin başındaki kişiler bile Karakoç'un cenazesine iştirak etmiştir. Cenazesine iştirak edemeyen başbakan bilahare taziye için Karakoç'un ailesini ziyaret ederek bizzat kendisi Kur'an okumuştur. Çünkü Karakoç kişisel çıkar peşinde değil, milletin ve devletin çıkarı peşinde olduğu ve milletine ve onun değerlerine olan bağlılığını haykırdığı için içtenliğinden ve dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Karakoç'un imanının heyecanını, milletine ve onun değerlerine olan bağlılığını, haksızlık, hırsızlık, ahlaksızlık ve sahtekarlıklara öfkesini korkusuzca haykırdı. Gözünü budaktan, sözünü yasaktan esirgemedi. Hak bildiğini hak için yazdı, hakkın ve hakikatin yolundan hiç sapmadı. Ne eğildi ne büküldü. Mazlumlar hakkını almayıp ele, gününü gün edersem zalimlerle, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile, susarsam hakkını helal etmesin dedi. Abdurrahim Karakoç hiç susmadı. Abdurrahim Karakoç'a sadece evdeşi, öz kızı ve öz oğulları değil, herkes, Türk milleti hakkını helal etti. Cenaze namazına gelenlerin çokluğu ve çeşitliliği de bunu gösteriyordu. 20 ve 21. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden Abdurrahim Karakoç, akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 Haziran 2012 günü solunum yetmezliği sonucu son nefesini verdi. Cenazesi 8 Haziran 2012 günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cuma ve cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Hazretleri Türbesi'nin yanında toprağa verildi. Çağımızda adını halk şairleri kütüğüne altın harflerle yazdıran bir şair olarak daha hayattayken şiirlerinden en çok türkü bestelenen şair unvanına sahip türkü şairi, türküleşen şair Abdurrahim Karakoç'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet, kabri nur olsun. Abdurrahim Karakoç'un eserleri Hasan'a Mektuplar, Hatay Bülteni, El Kulak'ta Haberler Bülteni, Vur Emri, Bütün Şiirleri, Kan Yazısı, Suları Islatamadım, Şiirler, Kar Sesi, Dosta Doğru, Beşinci Mevsim, Gök Çekimi, Gerdanlık 1, Yasaklı Rüyalar, Parmak İzi, Gerdanlık 2, Yağmur Yerden Yağar, Gerdanlık 3, Barış Çağrısı. Düşünce yazıları, Sohbet, Söyleşi, Mektup, Çobandan Mektuplar, Nüvaz Müzik tarafından Beste Beste Türkü Türkü Abdurrahim Karakoç albümü yayınlandı. Halk şairleri kütüğüne ismini altın harflerle yazdıran türkü şairi Abdurrahim Karakoç, ölümsüzler arasına karıştı. Artık o yazdığı şiirlerde yaşamaya devam edecek. Sesi gök kubbede okuduğu şiirleriyle, türkü olan şiirleriyle müzik marketlerde, radyolarda, televizyonlarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda türkü şairi Abdurrahim Karakoç'un hayatından kesitler paylaşarak şiirlerinden bestelenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza şairin bestelenen bir türküsüyle veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısı ile buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.
1: Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Saat 13.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint kenebiri ile 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Ekipler tarafından adres çevresinde izleme ve gözetleme yapıldığı, eve giren ya da çıkan herhangi bir kişinin tespit edilemediği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'daki 6 ilçede ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar yeni muhtar ve ihtiyar heyetlerini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Bayrampaşa'daki Yeni Doğan, Fatih'te Haseki Sultan ve Sarı Demir, Kadıköy'de Hasan Paşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Ümraniye'de Top Ağacı'yla Arnavutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurul, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Boğaz'da düzenlenen 41. Yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yarışların saat 17'ye kadar sürmesi öngörülüyor. İsrail donanmasının Gazze şeridinin merkezindeki Deir el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerini açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail donanmasının ayrıca Gazze kentiyle Deir el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu ve balıkçılara ait teknelere de el koyduğu bildirildi. Ve spor, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporculardan erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer altın, kadınlar artı 67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzun Çavdar bronz madalya kazandı. Milli güreşçilerden Nesrin Baş ve Tuğba Demir de Moğolistan'da düzenlenen Ulaanbaatar açık ranking serisi turnuvasında bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 19 derece, Atina az bulutlu 32, Belgrad parça bulutlu 28, Berlin sağanak yağışlı 22, Helsinki parça bulutlu 16, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kopenhag sağanak yağışlı 19, Londra çok bulutlu 21, Madrid az bulutlu 34, Moskova az bulutlu 26, Paris parça bulutlu 23, Priştine parça bulutlu 27, Roma az bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiran az bulutlu 30, Varşova sağanak yağışlı 25, Viyana sağanak yağışlı 27 ve Zürih parça bulutlu 24 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 28 derece, Aşgabat az bulutlu 38, Astana parça bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 42, Bakü parça bulutlu 25, Bişkek parça bulutlu 29, Duşanbe az bulutlu 31, Kabil az bulutlu 28, Kerkük parça bulutlu 37, Kuveyt az bulutlu ve açık 46, Medine az bulutlu 44, Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu 33, Tahran az bulutlu 34, Taşkent az bulutlu 33, Tiflis parça bulutlu 29 ve Tokyo sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 35, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Sydney az bulutlu 20 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 27 derece, Frankfurt parça bulutlu 22, Gümülcine parça bulutlu 31, Kırcaali sağanak yağışlı 27, Köln parça bulutlu 22, Komrat parça bulutlu 25, Köstence sağanak yağışlı 24, Münih sağanak yağışlı 23, Podgorica parça bulutlu 29, Selanik az bulutlu 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Taraklia parça bulutlu 26, Valkaneş parça bulutlu 26, Zenitsa sağanak yağışlı 28, Gazimagosa az bulutlu 30, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu 28 ve Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizleri görmek tabii ki bizim için.

0: Öyle.
1: Ve mutluluk. Birlikte program yapmak her zaman zevkli. Sevgili hocam, bu haftada çevre koruma konusunda çocuklarımızı nasıl bilinçlendiririz, nasıl eğitim veririz, onlara nasıl çevre bilincine sahip bireyler olarak doğaya saygılı, doğayı seven, kendisine ve doğaya değer veren insanlar olarak, toplum bireyleri olarak yetiştirmek için neler yapmamız gerekiyor ebeveynler olarak, öğretmenler olarak ve kreş çalışanları diyeyim. Çünkü onların da çocuklarımız üzerinde
0: tabii, çok büyük
1: etkileri var.
0: Emekleri.
1: Bakıcılar diyelim. Bebek bakıcıları da çok çok etkili. Bütün bebeklerle ilgili, çocuklarımızla ilgili kimler varsa onlara biraz yol göstermek istiyoruz.
0: Aslında ailelerden ve öğretmenlerden ve sizin gibi sağlık gönüllülerinden de çok fazla şey öğreniyoruz biz ve bunları da sizin aracılığınızla aktarmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hep diyoruz ki sağlık bedenen, ruhen, sosyal olarak ve çevresel olarak tam iyilik hali. Bu nedenle bu hafta çok önem kazanıyor, çevre koruma haftası. Öncelikle çevreyi koruyabilmesi için çocuğumuzun kendini korumayı öğrenmesini istiyoruz. Kendisinin değerli olduğunu, kendisinin dünyada bir tane olduğunu, eşi benzeri olmadığını. Bu da hiç kuşkusuz ki ailenin, daha sonra söylediğiniz gibi okulun, komşuların, yakın aile dostlarının, akrabanın ona, çocuğumuza verdiği değerden ve saygıdan kaynaklanıyor. Ve bunlar damla damla büyüyorlar. Ve sonuçta çocuğumuz ben değerliyim öğrenirken çevremle değerliyimi uygulamaya başlıyor. Ve çocuğumuzun eğitiminde kararlı olmanın, sınırlı olmanın çok önemli olduğunu, kimseden izin almadan onun eşyasına dokunmayacağını ve doğaya sahip çıkması gerektiğini ve öğretmenin çok önemli olduğunu. Şimdi çocuğumuz yavaş yavaş büyüdüğüne göre, bir yaşından daha ileriki yaşlara geldiğine göre kendi bedeninin temizliğinin çok önemli olduğunu öğrenmesine yarar var. Özellikle ergenliğe geçişte çocuklarımızın beden kokuları değişmeye başlıyor. Ter kokuları başlıyor. O nedenle kendi bedenini yıkaması, temiz tutması gerektiğini öğrenmesine yarar var. Gene özellikle kız çocuklarımızın adet günlerinde çamaşırlarının temizliğine daha özen göstermeleri hem kendi sağlıkları açısından önemli hem de sosyal çevreleri açısından çok kıymetli. Çocuklarımızın dedik ki ergenlikte ter ve kir kokuları artık oluştuğu için mutlaka günlük banyo yapma alışkanlığını kazanmaları, hem arkadaşlarına kokmamaları açısından hem de kendilerine temiz sabun kokusuyla topluma katılmaları, kendi beden temizliğine saygı göstermeleri açısından çok önemli. Sadece bedenleri değil, aynı zamanda iç çamaşırları, gömlekleri, mutlaka bunu günlük değiştirmeleri gerekiyor ki özellikle toplu taşımaya girdiğimiz zaman duyuyoruz maalesef. Çeşitli kokular geliyor. Hiç kimsenin kendi bedenimizin kokusuyla rahatsız etmeye hakkımız yok. Bunu bilmemiz lazım. Bunun için çocuklarımıza kendi bedenlerini temiz tutmak, kendi giysilerini temiz tutmak çok önemli. Aynı zamanda çevrelerinin temiz tutması gerektiği de çok önemli. Evet. Ne diyor atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur.
1: Evet, ne kadar güzel özetlemiş.
0: Evet, bütün belki de şimdiye kadar söylemek istediklerimizi en güzel onlar özetlemiş. O zaman kendi evlerini temiz tutmaları, kendi kullandıkları eşyayı temiz tutmaları, büyüdükçe kendi masalarını temizlemeleri, odalarını temizlemeleri gerektiğini ve bu alışkanlık daha 5-6 yaşlarında annelerine babalarına masayı toplarken yardım etmek, kendi tabaklarını masadan kaldırmalarını öğreterek başlıyor. Bunun yanı sıra kullandıkları tuvaleti temiz tutma alışkanlığı. Gidiyoruz bir umumi tuvalete giriyoruz Emine Hanımcığım. Bir bakıyoruz girilecek gibi değil. Çocuklarımız adımını bile atmak istemiyor bu tuvaletlere.
1: Evet.
0: Veya bir yere gidiyoruz. Hiç unutmadığım bir anımı hemen paylaşayım ailelerle. Otobüs durağında bekliyor bir baba oğul. Ondan sonra o sırada tabii başka yolcular da bekliyorlar. Birdenbire çocuk "Aa baba bak çekirdek kabuklarını yere atıyor" diye birini gösteriyor, yolculardan birini.
1: ya da bütün birisinin çiğnediği çikleti sokağa atması. Evet. Aynı şekilde evet. Çok sık karşılaştığımız
0: evet.
1: olaylardan bir evet. tanesi evet. ya da yere tükürmesi ya. Aynı şekilde.
0: Ya. Hangimiz eve tükürüyoruz? Hangimiz içtiğimiz sigaranın izmaritini yere atıyoruz? Hangimiz evimizin ortasında affedersiniz tuvalet ihtiyacımızı gideriyoruz? Veyahut da yediğimiz yiyeceklerin kağıtlarını, kabuklarını, poşetlerini ortalığa atıyoruz, evimize atıyor muyuz? Hayır, atmıyoruz. O zaman mahalle de bizim, sokakta bizim, bu ülke de bizim, bu dünyada bizim, parklarda bizim. Çocuklarımıza bunları temiz tutmayı, evde odasını, masasını, kendi bedenini, kendi giysilerini temiz tutmasını öğreterek başlatıyoruz. Veyahut da mesela aile içinde tuvalete girme alışkanlığı, sırayla tuvalete girmeyi öğretmek gibi. Parka gittiğinde bir kendisi binecek, bir kardeş binecek, bir arkadaş binecek.
1: Yani herkese salıncak hakkı varsa. Olduğunu hı-hı. öğretmek gerekiyor.
0: Evet, sırayla oyuncaklara binilebileceğini. Belli süreyle o oyuncakta kalırsak ancak hepimizin o oyuncaktan yararlanabileceğini. Veya kaydıraktan kayarken arkadaşımızı itmenin, kardeşimizi itmenin ona zarar vermek olabileceğini ancak onları denetleyerek öğretiyoruz. Şimdi burada çocuğumuzu hem kendini hem çevreyi korumaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan bir şey daha var ki mesela zaman zaman rastlıyoruz maalesef. Çocuğumuzu kendimiz sohbete dalıp parkta arkadaşlarla oynamaya bırakıyoruz. Halbuki park hiç de o kadar güvenli bir yer değil. Parkta pekala biri gelip çocuğumuzu alıp gidebilir.
1: Evet.
0: Görüyorum mesela çocuğu pusetiyle bir yerde bırakılıyor ve aile kendi arasında ne alalım diye alışverişe devam etmeye çalışıyor. Başına pek çok tehlike gelebilir. Onun için pusetle çocuk ortada bırakılmaz. Çocuk daima gözlenmelidir. Çocuklarımıza şunu öğretmeliyiz. Sen beni göreceğin kadar uzaklaşabilirsin ve benim seni görebileceğim kadar uzaklaşabilirsin. Yani benim gözlerimden gözlerini ayırmayı öğretmemiz gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çocuklarımız büyüdükçe. Ancak o zaman çocuklarımızı tehlikelere karşı koruyabiliyoruz. Geçenlerde çok hoş bir video göndermiş bir arkadaşım bana, eğitimci. Burada bir araştırma yapıyor bir genç. Diyor ki müsaade eder misiniz? Gidiyor veliye, parkta oturan bir veliden izin alıyor. İzin verir misiniz çocuğunuzla bir araştırma yapacağım? Yabancılara karşı tepkisini ölçmek istiyorum. Benim çocuğum yabancılarla konuşmaz diyor. 3 kişiden izin almış. 3'ü de aynı tepkiyi veriyor. Ama araştırmacı elinde bir köpek. Sen köpekleri sever misin diye köpekle çocuğa yanaştığı zaman çocuk hemen evet severim. Hadi sevmek ister misin bu köpeği? Evet sevmek isterim. Benim başka köpeklerim de var. Benimle gelmek ister misin deyince hiçbir şekilde hiçbiri 3 çocuğumuzun 3'ü de annesine en ufak bir şekilde
1: açıklama
0: izin
1: yapmadan.
0: Almadan annesinin gözüne bile bakmadan hemen o yabancının peşine takılıp gidiyor. Sevgili anneler, babalar, dünya çok büyük ve tehlikelerle dolu.
1: Evet.
0: Onun için sizden ricamız ve önerimiz. Çocuklarımıza diyoruz ya, kararlı olun, çocuklarımızın yanında sınırlı olun. Ama en önemlisi çocuklarımıza örnek olun. Biz yabancılarla çok konuşan bir toplumuz. Çocuklarımız kadar yaşlılarımız da yabancılar konusunda uyarılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz ve onların da yabancıları pekala yaşlara zarar verdiğini okuyoruz, duyuyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Evet, maalesef görüyoruz. Evimize ben senin sağlık ocağından geldim, senin sağlık kontrollerini yapacağım diye. Eve geliyorlar, 2 yaşlının tansiyonunu ölçüyorlar. Bu arada gidip evdeki kıymetli eşyayı, evdeki parayı alıp ortadan kayboluyorlar. Ben sana yardım edeceğim, senin elindeki poşeti taşıyabilir miyim diye karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan yaşlının kolundaki bileziği alıp gidiyor. Bu nedenle çocuklarımız ve yaşlılarımız sevgi, saygı dolu ve karşısına güven dolu. O nedenle bunların suistimali çok açık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve onlara iyi örnek olup öncelikle bizim yabancılarla konuşmamamız gerekiyor. Biz yabancılarla konuşmayacağız ki çocuklarımıza iyi bir örnek olalım. Yabancılarla konuşulmazı öğretelim. Ve onları tehlikelere karşı korumaya almış olalım. Ve yabancılarla konuşmamak konusunda tekrar tekrar uyaralım. Ne verirlerse versinler, ne gösterirlerse göstersinler, daima annelerin babaların denetiminde olması gerektiğini öğretelim.
1: Evet, gerçekten çok çok önemli. Zaman zaman sosyal medyada da paylaşılanlar oluyor. Telefonlarımıza da rahatlıkla paylaşımlar gönderiyor arkadaşlarımız, tanıdıklarımız. Buna benzer o kadar kötü örnekler, videolar gözüküyor ki insanlara uyarıcı aslında. Hani yaşanmış olan ya da yaşanması ihtimali bulunan ya gerçek videolar ya da daha sonradan oluşturulmuş videolar oluyor. Gerçekten insanları korumak adına yapılmış eğitim videoları olabiliyor. Gerçekten en çok dikkat etmemiz gereken, doğru söylüyorsunuz, yaşlılar ve çocuklarımız aynı kategoride.
0: Evet.
1: Ve her ikisi de korunmaya muhtaç.
0: Evet, kesinlikle. Hem paraları alınıyor hem de canlarına zarar verilebiliyor. Pek çok yaşlıyı bu tür tehlikeler bekliyor. O nedenle alarm sistemlerinin kurulması çok güzel bir şey tabii. Bunlar hani eskiden insanlar kapıları açık yatarlarmış, uyurlarmış ama maalesef giderek artan tehlikelere karşı önlem almak durumundayız. Hani atalarımız gene demişler ya, atını sağlam kazığa bağla sonra Allah'a emanet et. Önce kendimizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, yaşlılarımızı koruyacağız ki Allah'a emanet etmeye de yüzümüz olsun. Hı hı. Çünkü Allah hepimize akıl vermiş, güç vermiş, düşünme kapasitesi vermiş, özelliği vermiş. O zaman aklımızı iyi yerlere kullanıp kendimizi, yaşlarımızı, çocuklarımızı koruyacağız ki onlar güzel günler görebilsinler. Sağlıklı ve mutlu olabilsinler. Bir sürü darp edilen ve elinden parası, altınları alınan yaşlılar var. Elindeki kıymetli eşyası alınan insanlar var. Dediğiniz gibi bankalar ve banka çevreleri özellikle bu konuda çok daha tehlikeli olanları. Bizim mesela çok genç bir arkadaşımız ev alıyordu ve ev alırken bankadan çektiği para bankadan çıkar çıkmaz elinden alındı.
1: Ne kadar
0: büyük kötü. Alın teri göz nuru olan şey gözyaşına dönüştü maalesef para. Onun için hepimizin çok dikkatli olması lazım ve hem kendimizi hem de çevremizi korumamız lazım ki iyi olmayan insanlara karşı biz de daha güçlü olarak ayakta durabilelim.
1: Evet. Özellikle çocuklarımızı bu hafta çevre haftası dedik. Çevre haftasında çocuklarımızı bilinçlendirmek, çevre konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek, çevreyi nasıl koruyacaklarını, nasıl davranacaklarını, çevrede birlikte yaşadığımız bitkilere ve hayvanlara nasıl saygı göstermeleri gerektiğini
0: öğretmemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Bazen de hayvanlara eziyet ediliyor.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan
0: kuyruğunu çekiyorlar. Kuyruğuna teneke bağlıyorlar gibi şeyler oluyor.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı.
0: Ev içinde beslenen
2: piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kürtkin kemiğiyle 42 kilo 300 gram marihuaneli
0: veyahut da işitme problemi olan yaşlılarla yarışıp onları dolaştıran köpekler var. Onun için mesela evde yaşayan kediler genellikle yaşlıların en iyi arkadaşları haline gelebiliyor. Hayvan sevgisinde onlarla dostlanmaydı ama bu arada kendilerini korumayı öğretmek lazım. Çünkü dışarıda yaşayan hayvanlar çok rahatlıkla sağlıklı olabilirler. Veyahut da çocuklar onların huylarını bilmediği için tırmalayabilir, ısırabilir, çocuğa zarar verebilir. Böyle bir durumda da derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılanmaları gerekiyor.
2: Ürün istifa ve
0: kişilere.
2: Çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar
1: yani yeni muhtar ve ziyare heyetini belirlemek için
2: bugün sandık başına gidiyoruz.
1: Bayrampaşa'daki
2: Yeni Doğan,
1: içinde.
2: Fatih'teki Hasan Sultan ve Sarıdemir, Kadıköy'de Hasanpaşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Nurhaniye'de Topalcı'yla Armutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde
0: çok sabah 8'de başlayan oy vermiş belediyelere ve politikacılara da uyarı yapmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece sağlık çalışanların sorumluluğunda değil, toplumun sorumluluğunda. Tabii hiç kuşkusuz ki düzenlemeler içinde yönetiyor olanlar, belediyeler ve siyasiler. O nedenle mutlaka sokak hayvanlarının çok iyi bir şekilde korumaya alınması, onların aşılamalarının, ürünlerinin kontrol altına tutulması ve çocuklarımızın ve sosyal çevremizin zenginleştirilmesi gerekiyor. Aksi halde çok zararlı olabiliyorlar. Öyle yerler var ki benim bir yaşadığım olay, o kadar çok köpek saldırdı ki yanlış yoldan gitmeye başladım. Ters yoldan gitmeye başladım ve karşıma bir otobüs çıktı. Çünkü fazla düzenlenen onlara karşı mücadele edecek hiçbirimizin gücü yok. Sürü haline dolaşıyorlar. Onun için bunlara konusunda da mutlaka gerekli önlemlerin alınması lazım belediyeler tarafından.
1: İsrail Donanması'nın Gazze Şehri'nin merkezindeki Deir el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerini açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Nasıl İsrail Donanması'nın ayrıca Gazze kentiyle Deir el-Belah açıklarında 4 Filistinli
0: balıkçı alıkoydu. Eski binalar maalesef zaman zaman sorun yaratıyor. Daha önceki programlarımızdan birinde kurşun zehirlenmesinden bahsetmiştik. Kurşun zehirlenmesi veyahut işte özel hizmetler veren binalar var. Bu binaların yıkılmasıyla çevreye çok ciddi zehirler saçılabiliyor doğaya. Bu konuda gene belediyelerin çok özenli olması gerekiyor. Çok eski binalar, 40-50 yıllık binalar yıkılırken mutlaka bunların çok iyi korunmaları lazım. Neden korunması lazım? Çünkü onlarda kullanılan borular kurşun içeren borular. Ve bu borların parçalanmasıyla doğa zehirleniyor. Kurşun zehirlenmesi oluyor. Kurşun zehirlenmesi deyip geçmemek lazım. Bunlar ciddi oranda
1: sularımıza geçiyor.
0: Suyumuza geçiyor. Havaya, havaya geçiyor. Ve sonuçta ciddi olarak kemik iliğimiz baskınlanarak çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bunlar arasında ciddi kansızlıklar yani kemik iliğini baskılıyor. Ve dolayısıyla kemik iliğimize zarar vererek bedenimize zarar veriyor. Ve solunumla geçen tozlar ise akciğer kanseri yapıyor. Bu nedenle mutlaka çevre bilinci yani çocuğumuzu yetiştirirken çevre bilinci oluşturuyoruz diyoruz ya. Aslında biz geleceğin belediye başkanlarını, geleceğin siyaset adamlarını yetiştiriyoruz çocuklarımızı yetiştirirken. Ve eğer çocuğumuza çevre dostu yetiştirirsek bu kişiler yarın öbür gün büyüdüğünde bir ağacı keserken oluşabilecek zararları düşünerek yüreği sızlayarak karar vermek durumunda kalacak.
1: Yani binaları dikerken
0: yıkarken,
1: şehri oluştururken, yıkarken
2: bir kadın voleybol takımının yeterliliğinin ilk haftasındaki son maçında
0: koruyucu koruyucuyu koruyarak
2: yapacaklardır. Brezilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle başlayacak.
1: Yani şimdi son olarak baktığımızda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir yenileşme hareketi var.
2: 17-21 Haziran tarihleri arasında kentleşme. Ankara'da yapılacak.
1: Bu kentleşme derken de tabii ki eski binaların yenilenmesi, eski binaların yıkılıp yerine daha modern, daha sağlıklı, daha güzel binaların dikilmesi. Birçok kentte bu şeyler, projeler gündeme gelmiş durumda. Birkaç yıldır da bu şekilde devam ediyor. İnşaat sektöründe ciddi olarak ülkemiz şaha kalkmış durumda. Öyle değil. Türk firmalara inşaat konusunda dünyaya damgasını vurmuş durumdalar şu anda. Ve ülkemizde tabii ki bu yenileşme hareketi çok fazla devam ediyor. Hemen her bölgede, her ilde, ilçede, her yerde yeniden yenileşme var inşaat alanında. Dolayısıyla da bütün belediye başkanlarımız da buradan uyarılıyorum ben. Hani yavaş biraz önce bahsetmiştiniz. Trafik eski binaların yıkılması sırasında kurşun boruların kırılması üzerine ortalıkta ciddi bir kurşun zehirlenmesi, kurşun tehlikesi, ortaya çıkıyor. Kurşun zehirlenmesi ortaya çıkıyor. Bu durumda ne tür önlemler almaları gerektiğini zaten belediyeler kendileri biliyorlar.
0: Birlikte çalıştıkları ekip çok kaliteli. O nedenle mutlaka bunların göz önünde bulunuyor. Ama dediğimiz gibi hani ağaç yaşken eğilir çocuklarımıza bu bilincin sayın oluşturulmasını biz arzu ediyoruz ki geleceğe daha güvenli baksınlar. Yani geleceklerini garantiye alsınlar.
1: Eğer ve ebeveynlere de uyaralım ki eğer çevrelerinde, komşularında, mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında bir eski bina yıkılıyorsa bu kuşun zehirlenmesiyle karşılaşmaları için kimleri uyaracaklar, nerelere başvuracaklar? Çocuklarını ve kendilerini korumak için, çevreyi korumak için neler yapmaları gerektiği konusunda buradan bütün ebeveynleri uyaralım.
0: Çok iyi olur. Onun yanı sıra geçmişimize saygı duymak da çok önemli. Şimdi bizim ülkemiz Anadolu toprakları yani büyük oranda Anadolu toprakları üzerine kurmuş. Anadolu'nun medeniyeti diye büyük bir kültürel zenginliğimiz var. Ve her toprak kazıldıkça yeni bir kültüre ait izler bulunuyor. Tabii doğal. Dolayısıyla
2: dolayısıyla
0: ben bu evi yıktım, yerine yenisini yaptım, çok yüzeyel bir bilinç oluyor. Halbuki bu kültürü, köklü kültürü, Türk kültürünü, Anadolu medeniyetini korumak da gene bu çocukluğumuzdan gelen bilinçle oluşturulmalı. Ve çocuklarımıza bunun bilincini de vermeliyiz. Bunun için de atalarına saygı duymayı öğretmeliyiz. Koskoca Anadolu'da nice savaşlar olmuş, nice medeniyetler kurmuş. Selçuklu medeniyeti olsun, Hitit medeniyeti olsun, Osmanlı medeniyeti olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun ve Kurtuluş Savaşı her birine ait çok derin izler taşıyor. Ve biz çocuklarımıza demeliyiz ki bak hadi gel büyüklerimizi ziyaret edelim. Dolayısıyla çocuklarımıza ebeveynleriyle sadece anneleri babaları değil büyük anneleriyle büyük babalarıyla olmayı öğretirken
1: amcalarıyla, teyzeleriyle, evet, dayılarıyla, evet, halalarıyla birlikte
0: evet, geçmişlerine olmak, saygı duymayı öğretiyoruz çocuklarımıza. Bu bizim kültürümüz, Türk kültürü, Anadolu kültürü. Ve bu kültürü öğretirken aynı zamanda diyoruz ki yavrum sen medeniyetine sahip çık, geçmişine sahip çık. Ben bu binayı dikerim ama altında yatan hani ne diyor? Unutma altında binlerce kefensiz yatanı demiş, evet, Mehmet Akif Ersoy. Gerçekten de her adım attığımızda bize bugün özgürlüğü, bu güzel vatanı bağışlayan büyüklerimizi, atalarımızı anarak yaşadığımız zaman ancak çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat edebiliyoruz. Geçmişine saygı duymayanın geleceğe güvenle olmaz, bakması çok çok zor, çok uzak bir ihtimal.
1: Geçmişi görmeyen geleceği zaten göremez. Geçmişini bilmeyen, tabii, geçmişine saygı duymayan, tabii, geçmişine sahip, tabii, çıkmayan geleceği olamaz diye düşünüyorum. Tabii.
0: Köklerimiz yani, var değil mi? Köklerimize sahip çıkacağız. Anadolu'nun gene çok hoş bir sözü var, köken diye. Hı hı. Atalarından köken diye bahsederler. Önce kökenimizi bileceğiz. Nereden geliyoruz ki nereye gideceğimizi de bilelim. Ağacımızın dalları nereye, gökyüzüne uzatacağız ama nereye önce ağacımızın dallarının, köklerinin iyi bir yerde tutunuyor olduğundan emin olmamız lazım. Onun için atalarımızdan bahsedeceğiz. Olur ha, atalarımızı yaşama şansı olmayabilir çocuklarımızın. Erken dönemde kaybetmiş olabilirler ama onlardan bahsetmek, onlarla ilgili anılarımızı çocuklarımıza aktarmak, onların bize bıraktığı hediyelerden bahsetmek. İlla da maddi hediye olması gerekmiyor bunların. Bizim için işlemiş oldukları bir mendil olabilir. Ben mesela babaannemi
1: hiç görmedim. Diktikleri bir ağaç olabilir.
0: Diktikleri bir ağaç olabilir. Bize dediğiniz gibi. Mesela ben babaannemi hiç görmedim maalesef. Çünkü annem bile tanıyamamış evlenmeden 4 yıl önce kaybetmişler babaannemi. Ama babamıza yapmış olduğu babamız görevi nedeniyle çok gezmesi gereken bir insan. Ve ona bir yorgan dikmiş. Ancak kendi yaptıklarıyla çocuklarını uğurlayabiliyorlar. O yorganla hayatımda gördüğüm ilk babaannemin yapmış olduğu yorgandır. Ve o yorganı seyretmeye doyamazdım babaannemin babam için hazırlamış olduğu o yorganı. Gene bizim geleneklerimizde kilimler var, halılar var ve Anadolu kadını orada kendi ruhunu, kendi anılarını, kendi duygularını, kendi düşüncelerini, zevkini işliyor oraya. Ve ne muhteşem eserler çıkıyor. Onun için bunlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Ve onları çocuklarımıza aktarmak hepimizin boynumuzun borcu ki geleceğimize biz de güvenle bakalım. Onlar da atalarına sahip çıkmayı öğrendikleri gibi geleceğine güven bakmayı da bu şekilde öğrenebilecekler.
1: Evet, güvenle bakacaklardır. Evet.
0: Ve tarihine sahip çıkarak yapılmış yollara illa onun üzerine asfalt dökerek değil ancak bazılarını onararak gitmeyi, bu kültürleri ancak nesilden nesile aktararak bak bizim ülkemizde bunlar bunlar yaşanmışı çocuklarına aktaracak kadar tarihi zenginliği korumayı da öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza.
1: Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Çevreyi nasıl bırakırsak öyle buluruz.
0: Kesinlikle.
1: Eğer çevremizi korursak, güzelleştirirsek, güzel bırakırsak çocuklarımız da bu güzellikleri keşfederler, görürler, yaşarlar. Hı-hı. Torunlarımız aynı şekilde. Yani hiçbir zaman unutmayalım ki sağlıklı yaşamak için, sağlıklı bir toplumda yaşamak için sağlıklı bir çevre olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Sadece bizim sağlığımız yeterli değil, komşumuzun sağlığı. Çünkü örneğin tüberküloz hastalığı yani verem hastalığında biz mutlaka aile taraması isteriz. Hı hı. Aile taraması nedir? Ev içinde yaşayan kişilerdir. Ama komşu taraması da isteriz.
1: Yakın.
0: Evet, en sık görüşülen komşuların da mutlaka Sperm Savaş dispanserlerine gitmesini öneririz ki. Çünkü komşuda da hastalık olabilir veya bizden hastalık komşumuza da geçmiş olabilir. Hem kendi sağlığımızı korumak adına yaparız bunu.
1: Hem de çevremizdeki
0: çevremizin sağlığını korumak için yaparız. Çünkü sadece kendi sağlığımız, hani hep çok klasik olarak söylediğimiz, komşumuz açken biz uyuyamayız, komşuda pişer bize de düşer gibi geleneklerimize sahip çıktığımız zaman ancak varlığımızı sürdürebiliriz. Veya gene çok basma kalıp gibi tekrar tekrar söylense de çok gerçek olan bir söz. Bu dünya bize miras kalmadı, çocuklarımızdan emanet aldı. Aynen. Onun için mutlaka çocuklarımıza, çevremize sahip çıkmamız gerekiyor ve doğamıza, dünyamıza.
1: Evet. Sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Çevre bilinci konusunda dinleyenlerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza çevre bilincini nasıl aşılayabiliriz? Çocuklarımızı sağlıklı bir çevrede yaşamalar için, sağlıklı bir toplumda yaşamalar için. Çünkü bizim programımızın hedefi zaten sağlıklı bir birey, sağlıklı çocuklar olsun, sağlıklı toplumda yaşasın. Bu sağlık sadece fiziki sağlık olmuyor tabii ki. Ruh sağlığı ve çevreyle birlikte çevrenin de sağlıklı olmasını kastediyoruz. Çevre bilinçli bireyler oluşturma, çevre bilinçli toplumlar oluşturma konusunda dinleyenlerimizi aydınlatmaya çalıştık. Evet. Umarım
0: çocuklarımızın hem de doğayla bütünleşerek hayal güçleri gelişsin, doğayı tanısınlar ve oradan eğitim alsınlar istiyoruz aynı zamanda.
1: Teşekkür ediyoruz. Program sonunda çok güzel bir çocuk şarkısıyla veda edelim istiyorum.
0: Sağlıklı mutlu günler diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda çevre bilincinin geliştirilmesi için yapmamız gerekenlerden bahsettik. Sizleri aydınlatmaya çalıştık. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak bizimle birlikteydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz sizlerin adına, bizimle birlikte olduğu için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar ve konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 14.
1: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Şimdi haberler.
3: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneviri ile 42 kilo 300 gram marihuana ile geçirildi. Ekipler tarafından adres çevresinde izleme ve gözetleme yapıldığı eve giren ya da çıkan herhangi bir kişinin tespit edilmediği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'daki 6 ilçede ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar yeni muhtar ve ihtiyar heyetini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Bayrampaşa'daki Yeni Doğan, Fatih'teki Haseki Sultan ve Sarıdemir, Kadıköy'de Hasanpaşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Ümraniye'de Top Ağacı'yla Arnavutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurul, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Boğaz'da düzenlenen 41. yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yarışların saat 17'ye kadar sürmesi öngörülüyor. İsrail donanmasının Gazze şeridinin merkezindeki Deir el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail donanmasının ayrıca Gazze kentiyle Deir el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu ve balıkçılara ait teknelere el koyduğu bildirildi. Ve son olarak spor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporculardan erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer altın, Kadınlar artı 67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzun Çavdar bronz madalya kazandı. Milli güreşçilerden Nesrin Baş ve Tuğba Demir de Moğolistan'da düzenlenen Ulan Bator Açık Ranking Serisi turnuvasında bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final Serisi 4. maçında Anadolu Efes, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finali yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 24'te başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 25 derece, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye ve Muğla Datça'da 24, Aydın Kuşadası, Antalya Alanya, Kaş ve Finike'de 23, Muğla Bodrum ve Mersin Anamur'da 22 derece. İzmir Dikili, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve İstanbul Tuzla İTÜ Güneymendirek Feneri'nde 21, Çanakkale, Giresun, Balıkesir Ayvalık, Rize ve Samsun Atakum bölgede 20, Artvin Hopa, Sinop, Bartın Güneymendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 19 derece. İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Van Tuşba Limanı'nda 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 17, Ordu Altınordu ve Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 16, Bitlis Tatvan Limanı'nda 15 ve Kastamonu İnebolu'nda 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kavan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint kenevri ile 42 kilo 300 gram marihuana ile geçirildi. Ekipler tarafından adres çevresinde izleme ve gözetleme yapıldığı eve giren ya da çıkan herhangi bir kişinin tespit edilmediği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'daki 6 ilçede ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar yeni muhtar ve ihtiyar heyetini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Bayrampaşa'daki Yeni Doğan, Fatih'teki Haseki Sultan ve Sarıdemir, Kadıköy'de Hasan Paşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Ümraniye'de Top Ağacı'yla Arnavutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurul, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Boğaz'da düzenlenen 41. yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yarışların saat 17'ye kadar sürmesi öngörülüyor. İsrail donanmasının Gazze şeridinin merkezindeki Deir el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail donanmasının ayrıca Gazze kentiyle Deir el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu ve balıkçılara ait teknelere el koyduğu bildirildi. Ve son olarak spor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporculardan erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer altın, kadınlar artı 67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzun Çavdar bronz madalya kazandı. Milli güreşçilerden Nesrin Baş ve Tuğba Demir de Moğolistan'da düzenlenen Ulan Bator Açık Ranking Serisi turnuvasında bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finali yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 24'te başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-21 derece, Atina az bulutlu 23-32, Berlin parçalı bulutlu 14-25, Helsinki parçalı bulutlu 9-17, Kopenhag parçalı bulutlu 12-19, Madrid parçalı bulutlu 18-35, Moskova az bulutlu 15-28, Paris parçalı bulutlu 22-12, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Tiran az bulutlu 19-32, Varşova parçalı bulutlu 16-20, Viyana parçalı bulutlu 16-28, Zürih parçalı bulutlu 12-27 derece, Amman az bulutlu 18-32, Aşgabat parçalı bulutlu 18-30, Bağdat az bulutlu ve açık 27-42, Duşembe az bulutlu 16-33, Kabil az bulutlu 18-31, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-44, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 32-46, Riyad az bulutlu ve açık 29-45, Şam az bulutlu 16-34, Taşkent az bulutlu 23-36, Tiflis parçalı bulutlu 17-28, Tokyo sağanak yağışlı 19-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-32, Kahire az bulutlu 20-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-17, Montreal parçalı bulutlu 16-26, New York parçalı bulutlu 15-30, Sydney az bulutlu 11-19, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-26, Frankfurt parçalı bulutlu 15-26, Gümülcine sağanak yağışlı 18-30, Köln parçalı bulutlu 11-23, Köstence parçalı bulutlu 18-24, Münih parçalı bulutlu 11-26, Podgorica parçalı bulutlu 19-30, Şumlu parçalı bulutlu 16-26, Taraglia parçalı bulutlu 16-26, Valkaneş parçalı bulutlu 16-26, Zenitsa parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a az bulutlu 20-31, Girne az bulutlu 22-27, Lefkoşa az bulutlu 17-28, Güzelyurt az bulutlu 15-33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Şalpazarı'nda 156 kilogram, Kayseri Develi Küçük Künye Köyü'nde 35, Nevşehir ve Aksaray Hasan Dağı'nda 24, Elazığ Kovancılar Kolluca Köyü'nde 23, Çankırı Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 21 kilogram, Malatya Doğanşehir Gövdeli Köyü, Kahramanmaraş Nurhak ve Bingöl Yolçatı Köyü'nde 19, Yozgat Çayır Alan'da 18, Ankara Kızılcahamam Yıldırım Orman Sahası ve Erzincan Sakal Tutan Geçidi'nde 17 kilogram, Iğdır Aralık ve Niğde Çamardı'da 16, Isparta Sütçüler ve Konya Hadim Dedemli Dolhanlar'da 15, Bayburt Demirözü'nde 14, Edirne Lalapaşa Ömeroba Köyü'nde 13 kilogram, Sivas Gemerek Sızır Beldesi'nde 12, Karabük Safranbolu Toprak Cuma Köyü'nde 11, Gümüşhane Kelkit, Kütahya Simav Kızılcık Köyü, Antalya Gündoğmuş Bedam Mevki ve Ağrı Eleşkirt'te 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneviri ile 42 kilo 300 gram marihuana ile geçirildi. Ekipler tarafından adres çevresinde izleme ve gözetleme yapıldığı eve giren ya da çıkan herhangi bir kişinin tespit edilmediği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'daki 6 ilçede ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar yeni muhtar ve ihtiyar heyetini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Bayrampaşa'daki Yeni Doğan, Fatih'teki Haseki Sultan ve Sarıdemir, Kadıköy'de Hasan Paşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Ümraniye'de Topağcı ile Arnavutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Boğaz'da düzenlenen 41. yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yarışların saat 17'ye kadar sürmesi öngörülüyor. Ve son olarak spor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporculardan erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer, altın, kadınlar artı 67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzun Çavdar bronz madalya kazandı. Milli güreşçilerden Nesrin Baş ve Tuğba Demir de Moğolistan'da düzenlenen Ulan Bator Açık Ranking serisi turnuvasında bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finali yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 24'te başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Önce kalbin biraz çiçek açacak. Yeni deniz bulmaya her an gücün yetmiyor. Eski sevda biraz sende kalacak.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine ekipler tarafından düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneviri ile 42 kilo 300 gram marihuana ile geçirildi. Ekipler tarafından adres çevresinde izleme ve gözetleme yapıldığı eve giren ya da çıkan herhangi bir kişinin tespit edilmediği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul'daki 6 ilçede ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle ara seçim yapılmasına karar verilen bazı mahallelerde vatandaşlar yeni muhtar ve ihtiyar heyetini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Bayrampaşa'daki Yeni Doğan, Fatih'teki Haseki Sultan ve Sarıdemir, Kadıköy'de Hasan Paşa, Pendik'te Bahçeli Evler, Ümraniye'de Topağacı'yla Arnavutköy'deki Mavi Göl mahallelerinde yapılan seçimde sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda Boğaz'da düzenlenen 41. yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı. Yarışların saat 17'ye kadar sürmesi öngörülüyor. Ve son olarak spor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporculardan erkekler 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer, altın, kadınlar artı 67 kiloda tatamiye çıkan Sude Yaren Uzun Çavdar bronz madalya kazandı. Milli güreşçilerden Nesrin Baş ve Tuğba Demir de Moğolistan'da düzenlenen Ulan Bator Açık Ranking serisi turnuvasında bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finali yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 24'te başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer ile usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamanlı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli 31, Kocaeli 30, Sakarya 30, Tekirdağ 26 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 28 derece. Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 29, İzmir 32, Manisa 35, Muğla 33 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Mevki ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 28, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 29 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 30, Karaman 30, Kayseri 27, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 28, Düzce 31, Karabük 30, Kastamonu 28 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 24, Rize 24, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 28 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 24, Hakkari 25, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 35, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 35 ve Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nda geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final Serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finali yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 24'te başlayacak. Ligin ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için eski Ramazanlarda diş kirası denilen biraz açgözlülüğü, biraz da dal kavukluğu simgeleyen bir olaydan bahsetmek istiyoruz. Eskiden dilenci ruhlu adamlar şöyle böyle tanıdıkları zengin evlerinin iftar sofrasına vakitsiz olarak top patlamadan biraz evvel kendi kendilerini buyur ederlermiş. Bir takım şaklabanlıklarla yiyip içtikten sonra konaktan çıkarken de paşanın yahut efendinin emriyle kendilerine verilen birkaç sarı altını da ceplerine indirirlermiş. Diş kirası ismi verilen bu rezaletin ikincisi meşrutiyet devrine kadar devam etmiş. 1908 inkılabı ile beraber bir zamanki vüzera ve kübera konaklarının kapıları artık onlara kapatılmış. Bu işi alışkanlık haline getiren büyük ve küçük memurlar da kadro dışı edilmişler. Artık ne Yıldız Sarayı'nda padişah varmış, ne saraydan konaklara tablalar dolusu dağıtılan nefis yemekler. Tabii ki o diş kiraları tarihe karıştı. Ama hikayeleri hala pek çok dildedir. Gerçekten ne olaylar yaşanmış diş kirası yüzünden. Davetsiz bir iftara git, ye, iç, çıkarken de ya bir uşağın yahut da bir vekil harcın elinden diş kirasını al. Sonra da bunu büyük bir rahatlıkla cebine indir. Hikayelerden biri şöyle. Zamanın dal kavuklarından biri bir konağın kapısını çalmış. Kapıyı uşak açmış. Beyefendi evdeler mi? Hayır, sokağa çıktı. İftarda evde bulunmayacaklar mı? Saf uşak oruç sersemliğiyle durun demiş, gidip bir kendisine sorayım. Bir de bilindik şu hikaye vardır. İki kişi dertleşiyorlarmış. Şu Ramazan ne çabuk bitti. 30 Ramazan tamam oldu ya demiş. Diğeri de sen ne diyorsun? Benim daha 40 evlik iftarım vardı. Eskiden herkes birbirine iftara gidebilirdi. Ama günümüz şartlarında şöyle sağımıza solumuza bakınca kendi soframız bile yeterince dolu mu diye düşünüyoruz. Ramazan'da en çok hanımlar yorulurmuş eskiden. Çünkü hem sahur hem iftar. Bu iki öğünde her şekilde hem farklı hem güzel olmak zorundaymış. İftar geçer geçmez hanımların gece eğlenceleri de başlarmış. Ramazan ayında mahyalar görünür görünmez herkesi çok tatlı bir telaş alırmış. Taze pide alabilmek için girilen kuyruklar, pastırmalı sucuklu yumurtanın hem sahurda hem iftarda sofrada olması, gündüz türbe ziyaretleri, toplanıp Kur'an okumalar, hele Ramazan ayının 15'i deyince hırkayı şerifin halka açılması, masallar, meddahlar, kara gözler, dışarıda erkekler için kahveler, çayhaneler, orta oyununda pişekar ve kavuklu kuklalar, hokkabazlar ve palyaçolar. Hele öyle kahveler varmış ki mani ve semai kahveleri diye geçermiş. Halk şairlerinin bir kısmı buralarda özellikle tutulurmuş, ağırlanırmış, mani ve semaileri söylesin diye de teşvik edilirmiş. Karşılıklı halk şairlerinin atışmaları yapılırmış. Maniler biter bitmez semai, kalenderi, koşma ve destanların okunmasına sıra gelirmiş. Manicilerden biri halk şiirinde kafiye karşılığı olan bir ayak atar, yanındaki hemen o ayağa uygun cinaslı bir beyti şıp diye yapıştırırmış. Yapıştıramazsa sanırım saf dışı olurmuş. Bu manilerden birkaçını sizler için şöyle derledik. Aman aman karınca, yazdan toplar erzakın, kışa saklar karınca. Canan bizi affetti, yalvarıp yakarınca. Adam aman düz güneş, bu ne hikmet, yaradan gece ay gündüz güneş. Dolaştım Şam'ı Bağdat'ı, bulamadım düz güneş. Adam aman güle naz, bülbül kanatların kırılsın. Neden ettin güle naz? Felek senin elinden ağlayan çok, gülen az. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar iftarınız, sahurunuz dolu sofralarla ola, kulağınızda bizde kala. Müzik.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nda geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönünde kütüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Yaz mevsiminde niçin açık renk giysiler giyiyoruz? Yaz günleri, güneşli sıcak günlerde genellikle beyaz veya açık renkli giysiler giyeriz. Beyaz renk, güneş ışığı içinde bulunan bütün ışınları yansıtır. Yani bütün renklerin birleşimidir. Siyah renkse tam aksine bütün ışınları emer. Siyah renk üzerinde hiçbir ışın yansımaz. Yani aslında siyah bir renk değildir, renksizliktir. Siyah renkli kumaşlar ışığın hepsini tuttuklarından beyaz kumaşlara göre tenimizi 5 derece daha sıcak tutarlar. Peki öyleyse Sina çöllerindeki bedeviler niçin siyah renkte giysi giymeyi tercih ediyorlar? Çünkü siyah renkli giysi kumaşla tenin arasındaki havayı ısıtıyor ama aynı anda bir havalandırma mekanizmasının da çalışmasını sağlıyor. Bu ısınan havanın yerini alan hava bedevilerin serinlik hissi duymalarını sağlıyor. Siyah giysiler güneşin tüm ışınlarını tenimize geçirirler ama beraberlerinde enfraruj ışınlarını da. Bu nedenle çok güneşli bir günde açık renk giymek kesinlikle faydalıdır. Kapalı bir yerde ise enfraruj ışınları nüfuz edemeyeceği için siyah rengin ısıyı daha fazla iletmesi avantaj yaratabilir. Belki de dışa beyaz, içe siyah giymek, giysi, ten ve hava arasındaki ısı alışverişi için en ideal kombinasyondur. Tabii kışın da tam tersi. Kışın üst üste giyinmenin asıl faydası iki giysi arasında hava tabakası oluşmasıdır. Bilindiği gibi hava iyi bir izolatördür. Yani ısı iletkenliği iyi değildir. Bu şekilde güneşin ışığı tutulduğu gibi vücuttan da ısı kaybı olmaz. Yani kışın iki kat giyinildiğinde dıştakinin siyah, içteki giysinin ise beyaz renk olması gerçekten faydalıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Balıklar nasıl uyur? Evlerimizdeki akvaryumları bir süre izlediğimizde balıklarımızın gözlerini hiç kapatmadığını ve sürekli bir salınım içinde olduklarını görürüz. Bu da bize onların uyuyup uyumadıklarını düşündürür. Peki gün boyu hareket halinde oldukları halde balıklar nasıl uyurlar? Çoğu balık türü zaman zaman dinlenme hali olarak bilinen ve uyku davranışı olarak da adlandırılabilecek bir enerji tasarrufu evresine girer. Ancak bu hal çoğu karasal canlıda görülen uyku halinden oldukça farklıdır. Gündüzleri aktif olan bazı balık türleri geceleri korunaklı kayalıklara veya oyuklara çekilerek dinlenir. Bu dinlenme zamanlarında genellikle bu tip korunaklı yerlere çekilmenin nedeni geceleri dolaşan avcılara yem olmayı önlemektir. Geceleri aktif olan balık türleri de gündüzleri belli alanlarda hareketsiz durarak bu uyku hali evresini geçirir. Yani hemen hemen tüm balıklarda bir tip pasif uyku bulunur. Birçok köpek balığı türü ise su altında nefes alabilmek için devamlı olarak oksijence zengin olan suyun döngüsünü sağlamak ve bu nedenle de her zaman yüzmek zorundadır. Ancak bir yandan hareket ederlerken zaman zaman beyin fonksiyonlarını yavaşlatarak dinlenme haline geçtikleri de bilinmektedir. Bazı köpek balığı türlerinin okyanusun dibinde hareketsiz kalarak dinlendikleri gözlenmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanların telefon rehberinde kayıtlı numaraların çoğunluğunun gereksiz numaralar ve görüşmeyecekleri kişilere ait olduğunu. Eski zamanlarda dinamit yapımında yer fıstığı kullandıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında, sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. Kendini bir suyun akışında ve suları kendi bakışlarında bulabilenler bilir bu türküyü. Sen ki anlarsın, bir türkü uğruna çileler çektin yıllar boyu. Soluğunda yaban menekşelerinin kokusu, gözlerinde serin pınarların uğultusu. Dağlar seni yaşardı her gün, ormanlar sıcak dostluğunu. Ne zaman çatlasa bir kaya, bir çığlık düşse sulara, ırmaklar adını çizer toprağa. Değil mi ki hep o yangınların adına, adına belasına, özlemi duyulunca özgürlüğün, öfkesini göklere çalan, bir şimşek gibi dalardın yaşama. Sen ki anlarsın bu yaşamı. Aşklar şimdi hücrelerde tutsak, düğünler kelepçeli, doğumlar ve çocuklar zindanlarda. Bunları nasıl anlatayım sana? Bu türküleri nasıl çağırayım? Bu ninnileri nasıl? Ölüme kapkara bir kaygı değil artık. Bembeyaz bir kitap diyoruz koltuğumuzda. Kitapların göğüslerinde kan. Bu kanı nasıl okuyayım sana? Şimdi devleşen bir öfkenin ve sınırlar ötesi bir özlemin bildirisi okunurken her gün, her saat, her dakika can çekişen bir çağa yaşıyoruz dünyada. Sen ki anlarsın bu yaşamı. Okul yolunda telaşlı bir öğrenci, bir grev sözcüsü iş yerinde. Okunan kitap, yazılan defter, yükselen bilinç ve eriyen cevher. Şimdi sabahın alaşafağında dolu dizgin bir at gibi giriyor sulara.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Adnan Yücel'in Sen Ki Anlarsın şiiriyle merhaba diyoruz. Türk Edebiyatı içerisinde an be an şiirleştirmek istesem, bilmem inanır mı bana sözcükler sorusunu sormuş, yazdığı şiirlerle de aşkın ve kavganın şairi sıfatını almıştır. Dilerseniz onu yakından tanımak adına edebi kişiliği ve hayatını sizlerle paylaşalım. Adnan Yücel 27 Mart 1953 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ'da okuyan şair, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1975 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisansına başlayan Yücel, bu zaman içerisinde Ankara'da çeşitli devlet okullarında ve kolejlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etmiş fakat tamamlayamamıştır. 1987 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak Türk Dili derslerine girmiştir. Yücel'in ölümünün ardından şair Mehmet Özer 2003 yılında Adnan Yücel'in dünyasını çok yönlü bir şekilde ele alan Aşkın ve Başkaldırı'nın şairi Adnan Yücel isimli eser yazmıştır. Özellikle şiir kitaplarıyla tanınan Adnan Yücel, ilk şiirlerini Yeni Adalar dergisinde 1974'ten sonra yayımlamaya başlamıştır. 1979 yılında Yurt Yayınları tarafından basılan ilk şiir kitabı Kavgalara Sözlenen Sevda, özellikle toplumcu çizgideki edebiyat eleştirmenlerinin dikkatini çekmiştir. Şiirleri Cumhuriyet, Yeni Halkçı, Demokrat Gazetesi gibi gazetelerin yanı sıra Yeni Adımlar, Yeni Olgu, Yasko Edebiyat, Anadolu Ekini, Artı ve Söylem gibi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. İkinci kitabı 1982 yılında Soframda Kaval Sesi adıyla yine Yurt Yayınları tarafından basılmıştır. Eser çok ilgi görmüş ve 1987, 1982 ve 1995 yıllarında tekrar basımı yapılmıştır. Şairin ayrıca Bir Özlem Bir Türkü, Acıya Kurşun İşlemez, Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, Rüzgarla Bir, Ateşin ve Güneşin Çocukları, Çukurova Çeşitlemesi ve Sular Tanıktır Aşkımıza isimli şiir kitapları vardır. Eserleri arasında en çok ilgiyi Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek isimli tek ve uzun bir şiirden oluşan kitabı görür. Bu eserin toplamda 7 baskısı yapılmıştır. Adnan Yücel'in şiiri hem garip akımından hem de toplumcu gerçekçi şairlerden, özellikle Nazım Hikmet ve Hasan Hüseyin Korkmazgil'den etkiler taşımaktadır. Halk dilinden beslenen şiirlerinde en önemli 3 temel yapı taşı ritim, ezgi ve imge olarak belirlenebilir. Adnan Yücel'in imgelerinde özellikle Çukurova'yı ön plana çıkardığı açıkça görülmektedir. Sevgili dinleyenlerimiz, Adnan Yücel'in şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.
1: Edebiyat Güncesi.

İlk olarak o çok sevilen Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiiriyle sizlerleyiz. Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşkla sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Bitmedi daha. Sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarımıza. Türküler söylerdik hep aynı telden. Aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine, ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa, bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini, bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine. Duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.

0: unutulmaz şiiri Adı Kayıp şimdi radyolarınızda. Deniz yok olursa diyor bir çocuk, balık kaybolursa ne derim benden sonraki çocuklara? İnsanlar kaybolurken gözaltılarda, çöllerde boğulan nehirler, ey çocuk nasıl varır okyanuslara? Adı karanfil ki suçu rengidir. Özgürlük dilinde bir imge. Tutsaklık dilinde bir söylencedir. Karanlıkta bir el koparır dalından. Artık ölüme varmış bir işkencedir. Orman yok olursa diyor bir çocuk, ağaç kaybolursa ne derim benden sonraki çocuklara? İnsanlar kaybolurken gözaltılarda, dalından koparılan tomurcuk, ey çocuk nasıl meyvelenir sana ve diğer çocuklara? Adı nar çiçeği ki suçu patlamak, birdenbire güneşe haykırmak ve güneş diliyle kıpkızıl çoğalmak. Karanlıkta bir el koparır dalından, adı kayıptır artık, daha meyveye bile durmadan. Aç o gözlerini, o çığlıkları çocuk, kayıp analarının gözlerine bak. O gözler ki karanfil kıvrımında nar çokluğu, sevda denizlerinde oğul ve kız yokluğudur. Her biri bir depremdir yüreklerde. Her biri açlık içinde zulüm topluğudur. Sen ki bir badem dalısın baharda, yüzünde solgun bir yeşil akşamı. Dalıyor gözlerin bir çağın artıklarına. Kazılardan yeni çıkmış gibisin, bakışlarında düş fosilleri. Güneşli bir yeşil özler gibisin. İnsanlar kaybedilirken ey çocuk, insanlık adına nasıl başlar bu yeşil ve mavi yolculuk? Hangi gemi kalkar bu ülke limanlarından? Hangi mavilikler karşılar seni? Kıyılar zincir olmuş bileklerde, dalgalar yargısız infaz. Al kalemi eline ey çocuk, yeşilin ve mavinin şiirini yeniden yaz.
1: Edebiyat Güncesi.

Ve son olarak Kuş Mitingi şiiriyle sizlerleyiz. Sonbahardan sonra ağaçlar hep duman açar Ankara'da. Saksılarda yeşil bir yalnızlık. Uzayıp gider ev tutsaklığında. Kış boyu rüzgarsız ve çiçeksiz. Ne gün kalır güneşin yüreğinde, ne şafak, ne sabah. Kar altında dilsiz ve sessiz. Bir tohum gibi bekler baharı. Taş üstünde topraksız, çaresiz. Sonbahardan sonra Ankara'ya dair hep aynı sözler söylenir. Ama yağmur yine utanır yağarken, kar yine yağmadan kirlenir. Sonbahardan sonra Ankara'da yalnızca kuşların isyanı vardır. Bakarsınız bir akşamüstü bütün ağaçlar kuş açmıştır. Ve gökyüzü meydanında kuş dilinde bir miting başlamıştır. Bir çığlıktır artık yaşanan. Sözcükler yetmez anlatmaya. Notalar, fırçalar susar. Çünkü mitingden sonra kuşlar kırıp kanatlarını Ankara'ya ölüm bırakırlar.

dili ve edebiyatı üzerine çeşitli makaleleri ve bildirileri olan Adnan Yücel'in 1993 yılında Altın Kitaplar Yayın Evi tarafından yayınlanan Karacaoğlan, Yaşamı, Sanatı, Kişiliği ve Şiirleri isimli kapsamlı bir araştırma eseri vardır. Çukurova Öğretim Elemanları Derneği, PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası'na da üye olan Adnan Yücel, 24 Temmuz 2002 tarihinde Adana'da vefat etmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Adnan Yücel'in hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle. Edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 20.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı'nın resmi İngilizce web sitesi blok zincir altyapısına taşındı. Bir kamu kurumu tarafından dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yayına vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar cbiletisim.eth.link adresi üzerinden ulaşabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araçla pick-up'ın çarpışması sonucu anne, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızla D grubunda yer alan ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Sané Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sağlıklı bebekler için el ele. Sağlıklı bebeklerin...

0: sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizleri görmek tabii ki bizim için de mutluluk. Birlikte program yapmak her zaman zevkli. Sevgili hocam, bu haftada çevre koruma konusunda çocuklarımızı nasıl bilinçlendiririz, nasıl eğitim veririz, onları nasıl çevre bilincine sahip bireyler olarak doğaya saygılı, doğayı seven, kendisine ve doğaya değer veren insanlar olarak, toplum bireyleri olarak yetiştirmek için neler yapmamız gerekiyor? Ebeveynler olarak, öğretmenler olarak ve kreş çalışanları diyeyim. Çünkü onların da çocuklarımız üzerinde
1: çok büyük
0: etkileri var.
1: Emekleri.
0: Bakıcılar diyelim. Bebek bakıcıları da çok çok etkili. Bütün bebeklerle ilgili, çocuklarımızla ilgili kimler varsa onlara biraz yol göstermek istiyoruz.
1: Aslında ailelerden ve öğretmenlerden ve sizin gibi sağlık gönüllülerinden de çok fazla şey öğreniyoruz biz ve bunları da sizin aracılığınızla aktarmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hep diyoruz ki sağlık bedenen, ruhen, sosyal olarak ve çevresel olarak tam iyilik hali. Bu nedenle bu hafta çok önem kazanıyor, çevre koruma haftası. Öncelikle çevreyi koruyabilmesi için çocuğumuzun kendini korumayı öğrenmesini istiyoruz. Kendisinin değerli olduğunu, kendisinin dünyada bir tane olduğunu, eşi benzeri olmadığını. Bu da hiç kuşkusuz ki ailenin, daha sonra söylediğiniz gibi okulun, komşuların, yakın aile dostlarının, akrabanın ona, çocuğumuza verdiği değerden ve saygıdan kaynaklanıyor. Ve bunlar damla damla büyüyorlar. Ve sonuçta çocuğumuz ben değerliğimi öğrenirken çevremle değerliğimi uygulamaya başlıyor. Ve çocuğumuzun eğitiminde kararlı olmanın, sınırlı olmanın çok önemli olduğunu, kimseden izin almadan onun eşyasına dokunmayacağını ve doğaya sahip çıkması gerektiğini ve öğretmenin çok önemli olduğunu. Şimdi çocuğumuz yavaş yavaş büyüdüğüne göre, bir yaşından daha ileriki yaşlara geldiğine göre kendi bedeninin temizliğinin çok önemli olduğunu öğrenmesine yarar var. Özellikle ergenliğe geçişte çocuklarımızın beden kokuları değişmeye başlıyor. Ter kokuları başlıyor. O nedenle kendi bedenini yıkaması, temiz tutması gerektiğini öğrenmesinde yarar var. Gene özellikle kız çocuklarımızın adet günlerinde çamaşırlarının temizliğine daha özen göstermeleri hem kendi sağlıkları açısından önemli hem de sosyal çevreleri açısından çok kıymetli. Çocuklarımızın dedik ki ergenlikte ter ve kir kokuları artık oluştuğu için mutlaka günlük banyo yapma alışkanlığını kazanmaları, hem arkadaşlarına kokmamaları açısından hem de kendilerine temiz sabun kokusuyla topluma katılmaları, kendi bedenlerine, temizliğine saygı göstermeleri açısından çok önemli. Sadece bedenleri değil, aynı zamanda iç çamaşırları, gömlekleri, mutlaka bunu günlük değiştirmeleri gerekiyor ki özellikle toplu taşımaya girdiğimiz zaman duyuyoruz maalesef, çeşitli kokular geliyor. Hiç kimsenin kendi bedenimizin kokusuyla rahatsız etmeye hakkımız yok. Bunu bilmemiz lazım. Bunun için çocuklarımıza kendi bedenlerini temiz tutmak, kendi giysilerini temiz tutmak çok önemli. Aynı zamanda çevrelerini temiz tutması gerektiği de çok önemli. Ne diyor atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet, ne kadar güzel özetlemiş.
1: Evet, bütün belki de şimdiye kadar söylemek istediklerimizi en güzel onlar özetlemiş. O zaman kendi evlerini temiz tutmaları, kendi kullandıkları eşyayı temiz tutmaları, büyüdükçe kendi masalarını temizlemeleri, odalarını temizlemeleri gerektiğini ve bu alışkanlık daha 5-6 yaşlarında annelerine babalarına masayı toplarken yardım etmek, kendi tabaklarını masadan kaldırmalarını öğreterek başlıyor. Bunun yanı sıra kullandıkları tuvaleti temiz tutma alışkanlığı. Gidiyoruz bir umumi tuvalete giriyoruz Emine Hanımcığım. Bir bakıyoruz girilecek gibi değil. Çocuklarımız adımını bile atmak istemiyor bu tuvaletlere.
0: Evet.
1: Veya bir yere gidiyoruz. Hiç unutmadığım bir anımı hemen paylaşayım ailelerle. Otobüs durağı.

0: Anda bekliyor bir baba oğul. Ondan sonra o sırada tabii başka yolcular da bekliyorlar. Birdenbire çocuk "Aa baba bak çekirdek kabuklarını yere atıyor" diye birini gösteriyor yolculardan birini.
1: Ya da birisinin çiğnediği çikleti sokağa atması.
0: Evet.
1: Aynı şekilde
0: evet.
1: çok sık
0: Evet.
1: karşılaştığımız
0: Evet.
1: olaylardan bir
0: Evet.
1: tanesi. Ya
0: Evet.
1: da yere tükürmesi aynı
0: Ya.
1: şekilde.
0: Ya. Hangimiz eve tükürüyoruz? Hangimiz içtiğimiz sigaranın izmaritini yere
1: Atıyoruz.
0: atıyoruz? Hangimiz evimizin ortasında affedersiniz
1: Çekirdek
0: tuvalet ihtiyacımızı gideriyoruz? Veyahut da yediğimiz yiyeceklerin kağıtlarını, kabuklarını, poşetlerini ortalığa atıyoruz, evimize atıyor muyuz? Hayır, atmıyoruz. O zaman mahalle de bizim, sokakta bizim, bu ülkede
1: parklar
0: bizim,
1: da
0: bu
1: bizim.
0: dünyada bizim, parklarda bizim. Çocuklarımıza bunları temiz tutmayı, evde odasını, masasını, kendi bedenini, kendi giysilerini temiz tutmasını öğreterek başlatıyoruz. Veyahut da mesela aile içinde tuvalete girme alışkanlığı, sırayla tuvalete girmeyi öğretmek gibi. Parka gittiğinde bir kendisi binecek, bir kardeş binecek, bir arkadaş binecek.
1: Yani
0: Kaç tane
1: herkese evet
0: salıncak
1: hakkı
0: varsa.
1: olduğunu öğretmek gerekiyor.
0: Evet, sırayla oyuncaklara binilebileceğini, belli süreyle o oyuncakta kalırsak ancak hepimizin o oyuncaktan yararlanabileceğini veya kaydıraktan kayarken arkadaşımızı itmenin, kardeşimizi itmenin ona zarar vermek olabileceğini ancak onları denetleyerek öğretiyoruz. Şimdi burada çocuğumuzu hem kendini hem çevreyi korumaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan bir şey daha var ki mesela zaman zaman rastlıyoruz maalesef. Çocuğumuzu kendimiz sohbete dalıp parkta arkadaşlarıyla oynamaya bırakıyoruz. Halbuki park hiç de o kadar güvenli bir yer değil. Parkta pekala biri gelip çocuğumuzu alıp gidebilir.
1: Evet.
0: Görüyorum mesela çocuğu pusetiyle bir yerde bırakılıyor ve aile kendi arasında ne alalım diye alışverişe devam etmeye çalışıyor. Başına pek çok tehlike gelebilir. Onun için pusetle çocuk ortada bırakılmaz. Çocuk daima gözlenmelidir. Çocuklarımıza şunu öğretmeliyiz. Sen beni göreceğin kadar uzaklaşabilirsin ve benim seni görebileceğim kadar uzaklaşabilirsin. Yani benim gözlerimden gözlerini ayırmayı öğretmemiz gerekiyor. Çocuklarımız büyüdükçe. Ancak o zaman çocuklarımızı tehlikelere karşı koruyabiliyoruz. Geçenlerde çok hoş bir video göndermiş bir arkadaşım bana, eğitimci. Burada bir araştırma yapıyor bir genç. Diyor ki müsaade eder misiniz? Gidiyor veliye, parkta oturan bir veliden izin alıyor. İzin verir misiniz çocuğunuzla bir araştırma yapacağım? Yabancılara karşı tepkisini ölçmek istiyorum. Benim çocuğum yabancılarla konuşmaz diyor. Üç kişiden izin almış. Üçü de aynı tepkiyi veriyor. Ama araştırmacı elinde bir köpek. Sen köpekleri sever misin diye köpekle çocuğa yanaştığı zaman çocuk hemen evet severim. Hadi sevmek ister misin bu köpeği? Evet sevmek isterim. Benim başka köpeklerim de var. Benimle gelmek ister misin deyince hiçbir şekilde hiçbiri üç çocuğumuzun üçü de annesine en ufak bir şekilde
1: açıklama
0: izin
1: yapmadan.
0: almadan annesinin gözüne bile bakmadan hemen o yabancının peşine takılıp gidiyor. Sevgili anneler, babalar, dünya çok büyük ve tehlikelerle dolu.
1: Evet.
0: Onun için sizden ricamız ve önerimiz. Çocuklarımıza diyoruz ya, kararlı olun, çocuklarımızın yanında sınırlı olun. Ama en önemlisi çocuklarımıza örnek olun. Biz yabancılarla çok konuşan bir toplumuz. Çocuklarımız kadar yaşlılarımız da yabancılar konusunda uyarılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz ve onların da yabancıları pekala yaşlara zarar verdiğini okuyoruz, duyuyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Evet, maalesef görüyoruz. Evimize ben senin sağlık ocağından geldim, senin sağlık kontrollerini yapacağım diye eve geliyorlar. 2 yaşlının tansiyonunu ölçüyorlar. Bu arada gidip evdeki kıymetli eşyayı, evdeki parayı alıp ortadan kayboluyorlar. Ben sana yardım edeceğim. Senin elindeki poşeti taşıyabilir miyim diye karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan yaşlının kolundaki bileziği alıp gidiyor. Bu nedenle çocuklarımız ve yaşlılarımız sevgi, saygı dolu ve karşısına güven dolu. O nedenle bunların suistimali çok açık olduğunu bilmemiz gerekiyor ve onlara iyi örnek olup öncelikle bizim yabancılarla konuşmamamız gerekiyor. Biz yabancılarla konuşmayacağız ki çocuklarımıza iyi bir örnek olalım, yabancılarla konuşulmazı öğretelim ve onları tehlikelere karşı korumaya almış olalım. Ve yabancılarla konuşmamak konusunda tekrar tekrar uyaralım. Ne verirlerse versinler, ne gösterirlerse göstersinler, daima annelerin, babaların denetiminde olması gerektiğini öğretelim.
1: Evet, gerçekten çok çok önemli. Zaman zaman sosyal medyada da paylaşılanlar oluyor. Telefonlarımıza da rahatlıkla paylaşımlar gönderiyor arkadaşlarımız, tanıdıklarımız. Buna benzer o kadar kötü örnekler, videolar gözüküyor ki insanlara uyarıcı aslında. Hani yaşanmış olan ya da yaşanması ihtimali bulunan ya gerçek videolar ya da daha sonradan oluşturulmuş videolar oluyor. Gerçekten insanları korumak adına yapılmış eğitim videoları olabiliyor. Gerçekten en çok dikkat etmemiz gereken, doğru söylüyorsunuz, yaşlılar ve çocuklarımız aynı kategoride.
0: Evet.
1: Ve her ikisi de korunmaya muhtaç.
0: Evet, kesinlikle. Hem paraları alınıyor hem de canlarına zarar verilebiliyor. Pek çok yaşlı bu tür tehlikeler bekliyor. O nedenle alarm sistemlerinin kurulması çok güzel bir şey tabii. Bunlar hani eskiden insanlar kapıları açık yatarlarmış, uyurlarmış ama maalesef giderek artan tehlikelere karşı önlem almak durumundayız. Hani atalarımız gene demişler ya, atını sağlam kazığa bağla sonra Allah'a emanet et. Önce kendimizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, yaşlılarımızı koruyacağız ki Allah'a emanet etmeye de yüzümüz olsun. Hı-hı. Çünkü Allah hepimize akıl vermiş, güç vermiş, düşünme kapasitesi vermiş, özelliği vermiş. O zaman aklımızı iyi yerlere kullanıp kendimizi, yaşlılarımızı, çocuklarımızı koruyacağız ki onlar güzel günler görebilsinler. Sağlıklı ve mutlu olabilsinler. Bir sürü darp edilen ve elinden parası, altınları alınan yaşlılar var. Elindeki kıymetli eşyası alınan insanlar var. Dediğiniz gibi bankalar ve banka çevreleri özellikle bu konuda çok daha tehlikeli olanları. Bizim mesela çok genç bir arkadaşımız ev alıyordu ve ev alırken bankadan çektiği para bankadan çıkar çıkmaz elinden alındı.
1: Ne kadar?
0: Ne kadar büyük kötü. Bir alın teri göz nuru olan şey gözyaşına dönüştü maalesef para. Onun için hepimizin çok dikkatli olması lazım ve hem kendimizi hem de çevremizi korumamız lazım ki iyi olmayan insanlara karşı biz de daha güçlü olarak ayakta durabilelim.
1: Evet. Özellikle çocuklarımızı bu hafta çevre haftası dedik. Çevre haftasında çocuklarımızı bilinçlendirmek, çevre konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek, çevreyi nasıl koruyacaklarını, nasıl davranacaklarını, çevrede birlikte yaşadığımız bitkilere ve hayvanlara nasıl saygı göstermeleri gerektiğini
0: öğretmemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Bazen de hayvanlara eziyet ediliyor. Çocuklar alıyorlar, kuyruğunu çekiyorlar, kuyruğuna teneke bağlıyorlar gibi şeyler oluyor. Hayvan sevgisi de çok kıymetli. Çünkü hem bizim çevremizin parçası hem de bizi koruyabiliyorlar da aynı şekilde. Çocuklarımızı koruyabiliyorlar. Ev içinde beslenen köpeklerden mesela görme özürlü olanların yanında yürüyerek onun
1: rehber köpek
0: rehberliğini yapanlar var. Veyahut da işitme problemi olan yaşlılarla yarışıp onları dolaştıran köpekler var. Onun için mesela evde yaşayan kediler genellikle yaşlıların en iyi arkadaşları haline gelebiliyor. Mutlaka hayvan sevgisini de onlarla dost olmayı da ama bu arada kendilerini korumayı da öğretmek lazım. Çünkü dışarıda yaşayan hayvanlar çok rahatlıkla saldırgan olabilirler. Veyahut da çocuklar onların huylarını bilmediği için tırmalayabilir, ısırabilir, çocuğa zarar verebilir. Böyle bir durumda da derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılanmaları gerekiyor ısırılan, tırmalanan kişilerin.
1: Geçen televizyonlarda öyle bir vaka durumu gösterilmişti. Yani bir çocuk topu kaçıyor sokağa. Pencereden o da aşağı iniyor sitenin içinde. Çocuk aşağı indiği anda 5-6 yaşlarında bir çocuk sokak köpekleri çocuğa saldırıyor.
0: Ah canım.
1: Ve ciddi yaralanmasına sebep oluyordu.
0: Sokak köpekleri çok tehlikeli. Buradan tabii ki belediyelere ve politikacılara da uyarı yapmamız gerekiyor. Çünkü Bu sadece sağlık çalışanlarının sorumluluğunda değil, toplumun sorumluluğunda.
1: Tabii
0: ve
1: ki.
0: Hiç kuşkusuz ki düzenlemeler içinde
1: belediyeler,
0: olanlar, belediyeler ve siyasiler. O nedenle mutlaka sokak hayvanlarının çok iyi bir şekilde korumaya alınması, onların aşılamalarının, üremelerinin kontrol altında tutulması ve çocuklarımızın ve sosyal çevremizin de zenginleştirilmesi gerekiyor. Aksi halde çok zararlı olabiliyorlar. Öyle yerler var ki benim bir yaşadığım olay, o kadar çok köpek saldırdı ki yanlış yoldan gitmeye başladım. Ters yoldan gitmeye başladım ve karşıma bir otobüs çıktı. Çünkü onlara karşı mücadele edecek hiçbirimizin gücü yok. Sürü haline dolaşıyorlar. Onun için bunlara konusunda da mutlaka gerekli önlemlerin alınması lazım belediyeler tarafından.
1: Evet sevgili hocam, yine çevreye dönersek, bu hafta çevre haftası demiştik. Çevre bilincinin artırılması, ebeveynlerin çocuklarımızı nasıl çevre bilinci aşılamaz konusunda konuşmaya devam ediyoruz.
0: Eski binalardan bahsedelim. Eski binalar maalesef zaman zaman sorun yaratıyor. Daha önceki programlarımızdan birinde kurşun zehirlenmesinden bahsetmiştik. Hı hı. Kurşun zehirlenmesi veyahut işte özel hizmetler veren binalar var. Bu binaların yıkılmasıyla çevreye çok ciddi zehirler saçılabiliyor.
1: Hı hı.
0: Doğaya. Bu konuda gene belediyelerin çok özenli olması gerekiyor. Çok eski binalar, 40 yıllık, 50 yıllık binalar yıkılırken mutlaka bunların çok iyi korunmaları lazım. Neden korunması lazım? Çünkü onlarda kullanılan borular kurşun içeren borular. Ve bu boruların parçalanmasıyla doğa zehirleniyor. Kurşun zehirlenmesi oluyor. Kurşun zehirlenmesi deyip geçmemek lazım. Bunlar ciddi oranda
1: sularımıza geçiyor.
0: Suyumuza geçiyor.
1: Havaya geçiyor. Havaya geçiyor.
0: Ve sonuçta ciddi olarak kemik iliğimiz baskılanarak çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bunlar arasında ciddi kansızlıklar, yani kemik iliğini baskılıyor. Ve dolayısıyla kemik iliğimize zarar vererek bedenimize zarar veriyor. Ve solunumla geçen tozlar ise akciğer kanseri yapıyor. Bu nedenle mutlaka çevre bilinci, yani çocuğumuzu yetiştirirken çevre bilinci oluşturuyoruz diyoruz ya. Aslında biz geleceğin belediye başkanlarını, geleceğin siyaset adamlarını yetiştiriyoruz çocuklarımızı yetiştirirken. Ve eğer çocuğumuza çevre dostu yetiştirirsek, bu kişiler yarın öbür gün büyüdüğünde bir ağacı keserken oluşabilecek zararları düşünerek, yüreği sızlayarak karar vermek durumunda kalacak.
1: Yani binaları dikerken,
0: evet, yıkarken,
1: şehri oluştururken, yıkarken,
0: hı hı,
1: çevreye çevre dostu,
0: evet,
1: olarak
0: koruyucu çevreyi koruyarak
1: yapacaklardır,
0: hı hı,
1: eserlerini o, hı hı, şekilde düşünüyorum ben. Yani şimdi son olarak baktığımızda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir yenileşme hareketi var.
0: Evet.
1: Nedir bu? Kentleşme. Bu kentleşme derken de tabii ki eski binaların yenilenmesi, eski binaların yıkılıp yerine daha modern, daha sağlıklı, daha güzel binaların dikilmesi. Birçok kentte bu şeyler, projeler gündeme gelmiş durumda. Birkaç yıldır da bu şekilde devam ediyor. İnşaat sektöründe ciddi olarak ülkemiz şaha kalkmış durumda, öyle diyeyim. Türk firmaları inşaat konusunda dünyaya damgasını vurmuş durumdalar şu anda. Ve ülkemiz de tabii ki bu yenileşme hareketi çok fazla devam ediyor. Hemen hemen her bölgede, her ilde, ilçede, her yerde yenileşme var inşaat,
0: evet,
1: alanında. Dolayısıyla da bütün belediye başkanlarımız da buradan uyaralım diyorum ben. Hani biraz önce bahsetmiştiniz. Eski binaların yıkılması sırasında kurşun boruların kırılması, hı hı, üzerine ortalıkta ciddi bir kurşun zehirlenmesi,
0: tehlikesi ortaya çıkıyor.
1: Kurşun zehirlenmesi ortaya çıkıyor. Bu durumda ne tür önlemler almaları gerektiğini zaten belediyeler kendileri biliyorlar.
0: Birlikte çalıştıkları ekip çok kaliteli. O nedenle mutlaka bunların göz önünde bulundurulması, ama dediğimiz gibi hani ağaç yaşken eğilir, çocuklarımıza bu bilincin oluşturulmasını biz arzu ediyoruz ki geleceğe daha güvenle baksınlar, kendi geleceklerini garantiye alsınlar.
1: Eğer ve ebeveynlere de uyaralım ki,
0: hı hı,
1: eğer çevrelerinde, komşularında, mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında bir eski bina yıkılıyorsa bu kurşun zehirlenmesi öğrenmesiyle karşılaşmamaları için kimleri uyaracaklar, nerelere başvuracaklar, çocuklarını ve kendilerini korumak için, çevreyi korumak için neler yapmaları gerektiği konusunda da buradan bütün ebeveynleri uyaralım
0: diyorum. Çok iyi olur. Onun yanı sıra geçmişimize saygı duymak da çok önemli Emine Hanımcığım. Şimdi bizim ülkemiz Anadolu toprakları, yani büyük bir oranda Anadolu toprakları üzerine kurulmuş. Anadolu medeniyeti diye büyük bir kültürel zenginliğimiz var. Ve her toprak kazıldıkça yeni bir kültüre ait izler bulunuyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ben bu evi yıktım, yerine yenisini yaptım, çok yüzeyel bir bilinç oluyor. Halbuki bu kültürü, köklü kültürü, Türk kültürünü, Anadolu medeniyetini korumak da gene bu çocukluğumuzdan gelen bilinçle oluşturulmalı. Ve çocuklarımıza bunun bilincini de vermeliyiz. Ve bunun için de atalarına saygı duymayı öğretmeliyiz. Koskoca Anadolu'da nice savaşlar olmuş, nice medeniyetler kurulmuş. Selçuklu medeniyeti olsun, Hitit medeniyeti olsun, Osmanlı medeniyeti olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun ve Kurtuluş Savaşı. Her birine ait çok derin izler taşıyor. Ve biz çocuklarımıza demeliyiz ki bak hadi gel büyüklerimizi ziyaret edelim. Dolayısıyla çocuklarımıza ebeveynleriyle sadece anneleri babaları değil, büyük anneleriyle büyük babalarıyla olmayı öğrettirken
1: amcalarıyla, teyzeleriyle, evet, dayılarıyla, evet, halalarıyla birlikte,
0: evet, geçmişlerine olmak, saygı duymayı öğretiyoruz çocuklarımıza. Bu bizim kültürümüz, Türk kültürü, Anadolu kültürü. Ve bu kültürü öğretirken aynı zamanda diyoruz ki yavrum sen medeniyetine sahip çık, geçmişine sahip çık. Ben bu binayı dikerim ama altında yatan, hani ne diyor? Unutma altında binlerce kefensiz yatanı demiş, evet, Mehmet Akif Ersoy. Gerçekten de her adım attığımızda bize bugün özgürlüğü, bu güzel vatanı bağışlayan büyüklerimizi, atalarımızı anarak yaşadığımız zaman ancak çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat edebiliyoruz. Geçmişine saygı duymayanın geleceğe güvenle olmaz, bakması çok çok zor, çok uzak bir ihtimal.
1: Geçmişi görmeyen geleceği zaten göremez. Geçmişini bilmeyen, tabii, geçmişine saygı duymayan, tabii, geçmişine sahip, tabii, çıkmayan geleceği olamaz diye düşünüyorum.
0: Köklerimiz yani var değil mi? Köklerimize sahip çıkacağız. Anadolu'nun gene çok hoş bir sözü var, köken diye. Hı-hı. Atalarından köken diye bahsederler. Önce kökenimizi bileceğiz. Nereden geliyoruz ki nereye gideceğimizi de bilelim. Ağacımızın dalları nereye, gökyüzüne uzatacağız ama nereye önce ağacımızın dallarının, köklerinin iyi bir yerde tutunuyor olduğundan emin olmamız lazım. Onun için atalarımızdan bahsedeceğiz. Olur ha, atalarımızı yaşama şansı olmayabilir. Çocuklarımızın erken dönemde kaybetmiş olabilirler ama onlardan bahsetmek, onlarla ilgili anılarımızı çocuklarımıza aktarmak, onların bize bıraktığı hediyelerden bahsetmek. İlla da maddi hediye olması gerekmiyor bunların. Bizim için işlemiş oldukları bir mendil olabilir. Ben mesela babaannemi hiç
1: diktikleri
0: görme...
1: Diktikleri bir ağaç olabilir.
0: Tabii diktikleri bir ağaç olabilir. Bize dediğiniz gibi. Mesela ben babaannemi hiç görmedim maalesef. Çünkü annem bile tanıyamamış evlenmeden 4 yıl önce. Kaybetmişler babaannemi. Ama babamıza yapmış olduğu, babam görevi nedeniyle çok gezmesi gereken bir insan ve ona bir yorgan dikmiş. Ancak kendi yaptıklarıyla çocuklarını uğurlayabiliyorlar. O yorganda hayatımda gördüğüm ilk babaannemin yapmış olduğu yorgandır. Ve o yorganı seyretmeye doyamazdım, babaannemin babam için hazırlamış olduğu o yorganı. Gene bizim geleneklerimizde kilimler var, halılar, hı-hı, var. Ve Anadolu kadını orada kendi ruhunu, kendi anılarını, kendi duygularını, kendi düşüncelerini, zevkini işliyor oraya. Ve ne muhteşem eserler çıkıyor. Onun için bunlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Ve onları çocuklarımıza aktarmak hepimizin boynumuzun borcu ki geleceğimize biz de güvenle bakalım. Onlar da atalarına sahip çıkmayı öğrendikleri gibi geleceğine güven bakmayı da bu şekilde öğrenebilecekler.
1: Evet, güvenle bakacaklardır. Evet.
0: Ve tarihine sahip çıkarak yapılmış yollara illa onun üzerine asfalt dökerek değil ancak bazılarını onararak gitmeyi, bu kültürleri ancak nesilden nesile aktararak, bak bizim ülkemizde bunlar bunlar yaşanmışı çocuklarına aktaracak kadar tarihi zenginliği korumayı da öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza.
1: Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Çevreyi nasıl bırakırsak öyle buluruz.
0: Kesinlikle.
1: Eğer çevremizi korursak, güzelleştirirsek, güzel bırakırsak çocuklarımız da bu güzellikleri keşfederler, görürler, yaşarlar. Torunlarımız aynı şekilde. Yani hiçbir zaman unutmayalım ki sağlıklı yaşamak için, sağlıklı bir toplumda yaşamak için sağlıklı bir çevre olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Sadece bizim sağlığımız yeterli değil, komşumuzun sağlığı. Çünkü örneğin tüberküloz hastalığı, yani verem hastalığında biz mutlaka aile taraması isteriz. Aile taraması nedir? Ev içinde yaşayan kişilerdir. Ama komşu taraması da isteriz.
1: Yakın.
0: Evet, en sık görüşülen komşuların da mutlaka verem savaş dispanserlerine gitmesini öneririz ki. Çünkü komşuda da hastalık olabilir veya bizden hastalık komşumuza da geçmiş olabilir. Hem kendi sağlığımızı korumak adına yaparız bunu.
1: Hem de çevremizdeki,
0: çevremizin sağlığını korumak için yaparız. Çünkü sadece kendi sağlığımız, hani hep çok klasik olarak söylediğimiz, komşumuz açken biz uyuyamayız, komşuda pişer bize de düşer gibi geleneklerimize sahip çıktığımız zaman ancak varlığımızı sürdürebiliriz. Veya gene çok basma kalıp gibi tekrar tekrar söylense de çok gerçek olan bir söz. Bu dünya bize miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanet aldı. Aynen. Onun için mutlaka çocuklarımıza, çevremize sahip çıkmamız gerekiyor ve doğamıza, dünyamıza.
1: Evet. Sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Çevre bilinci konusunda dinleyenlerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza çevre bilincini nasıl aşılayabiliriz? Çocuklarımızı sağlıklı bir çevrede yaşamalar için, sağlıklı bir toplumda yaşamalar için. Çünkü bizim programımızın hedefi zaten sağlıklı bir birey, sağlıklı çocuklar olsun, sağlıklı toplumda yaşasın. Bu sağlık sadece fiziki sağlık olmuyor tabii ki. Ruh sağlığı ve çevreyle birlikte çevrenin de sağlıklı olmasını kastediyoruz. Çevre bilinçli bireyler oluşturma, çevre bilinçli toplumlar oluşturma konusunda dinleyenlerimizi aydınlatmaya çalıştık.
0: Evet.
1: Umarım
0: çocuklarımızın hem de doğayla bütünleşerek hayal güçleri gelişsin, doğayı tanısınlar ve oradan eğitim alsınlar istiyoruz aynı zamanda.
1: Teşekkür ediyoruz. Program sonunda çok güzel bir çocuk şarkısıyla veda edelim istiyorum.
0: Sağlıklı mutlu günler diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda çevre bilincinin geliştirilmesi için yapmamız gerekenlerden bahsettik. Sizleri aydınlatmaya çalıştık. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak bizimle birlikteydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz sizlerin adına bizimle birlikte olduğu için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar ve konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Sağlıklı bebekler için el ele.
1: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
2: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
3: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.
4: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nda geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönünde kütüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-21 derece, Atina az bulutlu 23-32, Berlin parçalı bulutlu 14-25, Helsinki parçalı bulutlu 9-17, Kopenhag parçalı bulutlu 12-19, Madrid parçalı bulutlu 18-35, Moskova az bulutlu 15-28, Paris parçalı bulutlu 22-12, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Tiran az bulutlu 19-32, Varşova parçalı bulutlu 16-20, Viyana parçalı bulutlu 16-28, Zürih parçalı bulutlu 12-27 derece, Amman az bulutlu 18-32, Aşgabat parçalı bulutlu 18-30, Bağdat az bulutlu ve açık 27-42, Duşembe az bulutlu 16-33, Kabil az bulutlu 18-31, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-44, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 32-46, Riyad az bulutlu ve açık 29-45, Şam az bulutlu 16-34, Taşkent az bulutlu 23-36, Tiflis parçalı bulutlu 17-28, Tokyo sağanak yağışlı 19-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-32, Kahire az bulutlu 20-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-17, Montreal parçalı bulutlu 16-26, New York parçalı bulutlu 15-30, Sydney az bulutlu 11-19, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-26, Frankfurt parçalı bulutlu 15-26, Gümülcine sağanak yağışlı 18-30, Köln parçalı bulutlu 11-23, Köstence parçalı bulutlu 18-24, Münih parçalı bulutlu 11-26, Podgorica parçalı bulutlu 19-30, Şumlu parçalı bulutlu 16-26, Taraglia parçalı bulutlu 16-26, Valkaneş parçalı bulutlu 16-26, Zenitsa parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a az bulutlu 20-31, Girne az bulutlu 22-27, Lefkoşa az bulutlu 17-28, Güzelyurt az bulutlu 15-33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandercil çok zor, kolay değil. Sen Türkiye kadar sen kafada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başladı. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik müzik sanatına adını yazdıran ünlü bestecilerin eserlerinden bölümlerle programımızı başlatmış olacağız. Birazdan sizlere bestecileri ve eserleri de anons edeceğim. Bugünkü programda sizler için seçmiş olduğum besteciler Puccini, Rossini, Mozart, Donizetti, Verdi, Bellini'nin eserlerine yer vermiş olacağız sevgili dinleyicilerim. İlk olarak sizlere Puccini'nin sizler için seçmiş olduğum Caniskiki operasından O Mio Bambino, Rossini'nin Sevil Berberi'nden güzel bir arya ile programımız devam edecek. Largo al Cavatina bölümüyle. Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi'nin aryasını dinleyeceğiz. Puccini'nin La Bohème operasından Mi chiamo Mimi adlı o güzel aryayla sizleri baş başa bırakacağım sevgili dinleyiciler. Bir başka besteci Donizetti. L'Esir d'Amor operasından Una furtiva lagrima diyecek sanatçı. Verdi'nin Rigoletto operasından sizler için seçmiş olduğum eser ise La Donna Mobile olacak. Puccini'nin Tosca operasına geçeceğiz. El Uchevan Lesterle diyecek sanatçı. Mozart'ın sizler için seçmiş olduğum eseri ise Figaro'nun düğününden bir bölüm olacak. No Più Andrai adlı eseri dinleyeceğiz sevgili dinciler. Programımızı bu şekilde açmış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la devam ediyor.

Bye.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balas bana yardımcı oldu. Sizler için bugünkü programda klasik müzik bestecilerinin eserleriyle programımızı sürdürdük. Puccini, Rossini, Mozart, Puccini, Donizetti, Verdi, Puccini ve Mozart'a programımızı noktalamış olduk. Programımın ikinci bölümünde buluşmak umuduyla şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Trakya kesimi yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı'nın resmi İngilizce web sitesi blog zincir altyapısına taşındı. Bir kamu kurumu tarafından dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yayını vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar cbiletisim.eth.link adresi üzerinden ulaşabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araçla pick-up'ın çarpışması sonucu anne, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızla D grubunda yer alan ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Sané Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönünde kütüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başlıyor. Kumanda masasında Cenk Bılat bana yardımcı olacak. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Klasik Müzik Saati programımızın bu bölümünde sizlere Wolfgang Amadeus Mozart ve eserinden söz edeceğim sevgili dinciler. 1756-1791 yılları arasında yaşayan klasik batı müziği tarihinin en üretken ve etkili dahilerinden biri kabul edilen Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart. Çocuk yaşta olağanüstü müzik kulağıyla saraylarda konserler veren bir harika çocuk olarak ünlenen Mozart, 35 yıllık kısa ömrüne senfoniler, konçertolar ve operalar dahil 600'ün üzerinde eser sığdırmış. Doğumu ve ölümü 27 Ocak 1756 Avusturya'nın Salzburg şehrinde doğmuş, 5 Aralık 1791'de Viyana'da hayata gözlerini kapamış sanatçı. Müzisyen bir babanın oğlu olan Mozart, daha küçük yaşta duyduğu melodileri hafızasına kaydedip piyanoda kusursuzca çalabilen bir dahiydi. Kız kardeşi ve babasıyla birlikte Avrupa'yı dolaşarak krallar ve kraliçelere konserler verdi. Mozart'ın yaşamı gerçekten çok enteresan. Yaşamının son yıllarında ise maddi sıkıntılar çekmesine ve hastalığına rağmen Sihirli Flüt, Requiem gibi başyapıtları bu dönemde bestelemiş Mozart. En bilinen eserleri ise Figaro'nun Düğünü, Don Giovanni, Sihirli Flüt ve Türk temaları işlediği Saraydan Kız Kaçırma. Orkestra, oda müziği, küçük bir gece müziği, zaten birazdan programda bu konuyu işleyeceğiz ve bu müzikleri dinleyeceğiz. Sizler için seçmiş olduğum küçük bir gece müziği olacak ve bilhassa 40. senfonisi de en ünlü eserlerinden bir tanesidir. Yine sevgili dinleyiciler, Osmanlı Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği Rondo alla Turca, Türk Marşı da yine dünyanın birçok sahnesinde seslendirilen bir eser. Mozart'ın eserleri dönemin klasik sınırlarını zorlayan zarafetli, zengin ezgileri ve duygusal derinliği sayesinde günümüzde de dünyanın dört bir yanında en çok dinlenen klasik müzik eserleri arasındadır sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bu bölümde Mozart'ın sizler için seçmiş olduğum Küçük Bir Gece Müziği adlı bölümün dinleteceğim ve o bölümlerle sizleri baş başa bırakacağım. Metrolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız devam ediyor.

0: Bugünkü programda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Klasik Müzik Saat programını hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Cenk Palat kumanda masasında bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir başka programda yine sizlerle bir arada olmak umuduyla sevgiler, saygılar, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nda geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-21 derece, Atina az bulutlu 23-32, Berlin parçalı bulutlu 14-25, Helsinki parçalı bulutlu 9-17, Kopenhag parçalı bulutlu 12-19, Madrid parçalı bulutlu 18-35, Moskova az bulutlu 15-28, Paris parçalı bulutlu 22-12, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Tiran az bulutlu 19-32, Varşova parçalı bulutlu 16-20, Viyana parçalı bulutlu 16-28, Zürih parçalı bulutlu 12-27 derece, Amman az bulutlu 18-32, Aşgabat parçalı bulutlu 18-30, Bağdat az bulutlu ve açık 27-42, Duşembe az bulutlu 16-33, Kabil az bulutlu 18-31, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-44, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 32-46, Riyad az bulutlu ve açık 29-45, Şam az bulutlu 16-34, Taşkent az bulutlu 23-36, Tiflis parçalı bulutlu 17-28, Tokyo sağanak yağışlı 19-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-32, Kahire az bulutlu 20-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-17, Montreal parçalı bulutlu 16-26, New York parçalı bulutlu 15-30, Sydney az bulutlu 11-19, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-26, Frankfurt parçalı bulutlu 15-26, Gümülcine sağanak yağışlı 18-30, Köln parçalı bulutlu 11-23, Köstence parçalı bulutlu 18-24, Münih parçalı bulutlu 11-26, Podgorica parçalı bulutlu 19-30, Şumlu parçalı bulutlu 16-26, Taraglia parçalı bulutlu 16-26, Valkaneş parçalı bulutlu 16-26, Zenitsa parçalı bulutlu 14-28, Gazi Magosa az bulutlu 20-31, Girne az bulutlu 22-27, Lefkoşa az bulutlu 17-28, Güzelyurt az bulutlu 15-33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarpıyorsun. Evden oturuyordum,

0: kampanyanız siz yavrum. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorite bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı'nın resmi İngilizce web sitesi blok zincir altyapısına taşındı. Bir kamu kurumu tarafından dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yayına vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar cbiletisim.eth.link adresi üzerinden ulaşabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araçla pick-up'ın çarpışması sonucu anne, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızla D grubunda yer alan ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Sané Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

kuşlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefin üretme aşamasına gelmesi sonrası yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin kendi kodlarını yazarak insansız şekilde evrimleşebileceği eşiğe yaklaşmasıyla beraber ülkeler ve şirketler önlem alma konusunda çeşitli çağrılarda bulunuyor. Amerikalı yapay zeka şirketi yayımladığı Yapay Zeka Kendini Ürettiğinde başlıklı makalesiyle yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne serip bu çağrılara katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre pazartesi günü Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile katılacak. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında 3 ülke arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilerek gelecek döneme ilişkin müşterek çalışma alanları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nda geride kalan 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaparken bu rakam normal koşullar altında Boğaz'ın bir haftalık trafiğine karşılık geldi. Ve son olarak spor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çalışıyoruz, hep gitmiyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-21 derece, Atina az bulutlu 23-32, Berlin parçalı bulutlu 14-25, Helsinki parçalı bulutlu 9-17, Kopenhag parçalı bulutlu 12-19, Madrid parçalı bulutlu 18-35, Moskova az bulutlu 15-28, Paris parçalı bulutlu 22-12, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Tiran az bulutlu 19-32, Varşova parçalı bulutlu 16-20, Viyana parçalı bulutlu 16-28, Zürih parçalı bulutlu 12-27 derece, Amman az bulutlu 18-32, Aşgabat parçalı bulutlu 18-30, Bağdat az bulutlu ve açık 27-42, Duşembe az bulutlu 16-33, Kabil az bulutlu 18-31, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-44, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 32-46, Riyad az bulutlu ve açık 29-45, Şam az bulutlu 16-34, Taşkent az bulutlu 23-36, Tiflis parçalı bulutlu 17-28, Tokyo sağanak yağışlı 19-23 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-32, Kahire az bulutlu 20-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-17, Montreal parçalı bulutlu 16-26, New York parçalı bulutlu 15-30, Sydney az bulutlu 11-19, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-26, Frankfurt parçalı bulutlu 15-26, Gümülcine sağanak yağışlı 18-30, Köln parçalı bulutlu 11-23, Köstence parçalı bulutlu 18-24, Münih parçalı bulutlu 11-26, Podgorica parçalı bulutlu 19-30, Şumlu parçalı bulutlu 16-26, Taraglia parçalı bulutlu 16-26, Valkaneş parçalı bulutlu 16-26, Zenitsa parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a az bulutlu 20-31, Girne az bulutlu 22-27, Lefkoşa az bulutlu 17-28, Güzelyurt az bulutlu 15-33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında, sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. Kendini bir suyun akışında ve suları kendi bakışlarında bulabilenler bilir bu türküyü. Sen ki anlarsın, bir türkü uğruna çileler çektin yıllar boyu. Soluğunda yaban menekşelerinin kokusu, gözlerinde serin pınarların uğultusu. Dağlar seni yaşardı her gün, ormanlar sıcak dostluğunu. Ne zaman çatlasa bir kaya, bir çığlık düşse sulara, ırmaklar adını çizer toprağa. Değil mi ki hep o yangınların adına, adına belasına, özlemi duyulunca özgürlüğün, öfkesini göklere çalan, bir şimşek gibi dalardın yaşama. Sen ki anlarsın bu yaşamı. Aşklar şimdi hücrelerde tutsak, düğünler kelepçeli, doğumlar ve çocuklar zindanlarda. Bunları nasıl anlatayım sana? Bu türküleri nasıl çağırayım? Bu ninnileri nasıl? Ölüme kapkara bir kaygı değil artık. Bembeyaz bir kitap diyoruz koltuğumuzda. Kitapların göğüslerinde kan. Bu kanı nasıl okuyayım sana? Şimdi devleşen bir öfkenin ve sınırlar ötesi bir özlemin bildirisi okunurken her gün, her saat, her dakika can çekişen bir çağa yaşıyoruz dünyada. Sen ki anlarsın bu yaşamı. Okul yolunda telaşlı bir öğrenci, bir grev sözcüsü iş yerinde. Okunan kitap, yazılan defter, yükselen bilinç ve eriyen cevher. Şimdi sabahın alaşafağında dolu dizgin bir at gibi giriyor sulara.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Adnan Yücel'in Sen Ki Anlarsın şiiriyle merhaba diyoruz. Türk Edebiyatı içerisinde an be an şiirleştirmek istesem, bilmem inanır mı bana sözcükler sorusunu sormuş, yazdığı şiirlerle de aşkın ve kavganın şairi sıfatını almıştır. Dilerseniz onu yakından tanımak adına edebi kişiliği ve hayatını sizlerle paylaşalım. Adnan Yücel 27 Mart 1953 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ'da okuyan şair, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1975 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisansına başlayan Yücel, bu zaman içerisinde Ankara'da çeşitli devlet okullarında ve kolejlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etmiş fakat tamamlayamamıştır. 1987 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak Türk Dili derslerine girmiştir. Yücel'in ölümünün ardından şair Mehmet Özer 2003 yılında Adnan Yücel'in dünyasını çok yönlü bir şekilde ele alan Aşkın ve Başkaldırı'nın şairi Adnan Yücel isimli eser yazmıştır. Özellikle şiir kitaplarıyla tanınan Adnan Yücel ilk şiirlerini Yeni Adalar dergisinde 1974'ten sonra yayımlamaya başlamıştır. 1979 yılında Yurt Yayınları tarafından basılan ilk şiir kitabı Kavgalara Sözlenen Sevda, özellikle toplumcu çizgideki edebiyat eleştirmenlerinin dikkatini çekmiştir. Şiirleri Cumhuriyet, Yeni Halkçı, Demokrat Gazetesi gibi gazetelerin yanı sıra Yeni Adımlar, Yeni Olgu, Yasko Edebiyat, Anadolu Ekini, Artı ve Söylem gibi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. İkinci kitabı 1982 yılında Soframda Kaval Sesi adıyla yine Yurt Yayınları tarafından basılmıştır. Eser çok ilgi görmüş ve 1987, 1982 ve 1995 yıllarında tekrar basımı yapılmıştır. Şairin ayrıca Bir Özlem Bir Türkü, Acıya Kurşun İşlemez, Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, Rüzgarla Bir, Ateşim ve 1995

0: baskısı yapılmıştır. Adnan Yücel'in şiiri hem garip akımından hem de toplumcu gerçekçi şairlerden, özellikle Nazım Hikmet ve Hasan Hüseyin Korkmazgil'den etkiler taşımaktadır. Halk dilinden beslenen şiirlerinde en önemli üç temel yapı taşı ritim, ezgi ve imge olarak belirlenebilir. Adnan Yücel'in imgelerinde özellikle Çukurova'yı ön plana çıkardığı açıkça görülmektedir. Sevgili dinleyenlerimiz, Adnan Yücel'in şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.
1: Edebiyat Güncesi.

aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşkla sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Bitmedi daha. Sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarımıza. Türküler söylerdik hep aynı telden. Aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine, ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa, bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini, bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşelerde açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine. Duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.

0: unutulmaz şiiri Adı Kayıp şimdi radyolarınızda. Deniz yok olursa diyor bir çocuk. Balık kaybolursa ne derim benden sonraki çocuklara? İnsanlar kaybolurken gözaltılarda, çöllerde boğulan nehirler, ey çocuk nasıl varır okyanuslara? Adı karanfil ki suçu rengidir. Özgürlük dilinde bir imge. Tutsaklık dilinde bir söylencedir. Karanlıkta bir el koparır dalından. Artık ölüme varmış bir işkencedir. Orman yok olursa diyor bir çocuk. Ağaç kaybolursa ne derim benden sonraki çocuklara? İnsanlar kaybolurken gözaltılarda, dalından koparılan tomurcuk, ey çocuk nasıl meyvelenir sana ve diğer çocuklara? Adı nar çiçeği ki suçu patlamak, birdenbire güneşe haykırmak ve güneş diliyle kıpkızıl çoğalmak. Karanlıkta bir el koparır dalından. Adı kayıptır artık, daha meyveye bile durmadan. Aç o gözlerini, o çığlıkları çocuk. Kayıp analarının gözlerine bak. O gözler ki karanfil kıvrımında nar çokluğu, sevda denizlerinde oğul ve kız yokluğudur. Her biri bir depremdir yüreklerde. Her biri açlık içinde zulüm topluğudur. Sen ki bir badem dalısın baharda. Yüzünde solgun bir yeşil akşamı. Dalıyor gözlerin bir çağın artıklarına. Kazılardan yeni çıkmış gibisin. Bakışlarında düş fosilleri. Güneşli bir yeşil özler gibisin. İnsanlar kaybedilirken ey çocuk, insanlık adına nasıl başlar bu yeşil ve mavi yolculuk? Hangi gemi kalkar bu ülke limanlarından? Hangi mavilikler karşılar seni? Kıyılar zincir olmuş bileklerdi. Dalgalar yargısız infaz. Al kalemi eline ey çocuk. Yeşilin ve mavinin şiirini yeniden yaz.
1: Edebiyat Güncesi.

Ve son olarak Kuş Mitingi şiiriyle sizlerleyiz. Sonbahardan sonra ağaçlar hep duman açar Ankara'da. Saksılarda yeşil bir yalnızlık. Uzayıp gider ev tutsaklığında. Kış boyu rüzgarsız ve çiçeksiz. Ne gün kalır güneşin yüreğinde, ne şafak, ne sabah. Kar altında dilsiz ve sessiz. Bir tohum gibi bekler baharı. Taş üstünde topraksız, çaresiz. Sonbahardan sonra Ankara'ya dair hep aynı sözler söylenir. Ama yağmur yine utanır yağarken, kar yine yağmadan kirlenir. Sonbahardan sonra Ankara'da yalnızca kuşların isyanı vardır. Bakarsınız bir akşamüstü bütün ağaçlar kuş açmıştır. Ve gökyüzü meydanında kuş dilinde bir miting başlamıştır. Bir çığlıktır artık yaşanan. Sözcükler yetmez anlatmaya. Notalar, fırçalar susar. Çünkü mitingden sonra kuşlar kırıp kanatlarını Ankara'ya ölüm bırakırlar.

dili ve edebiyatı üzerine çeşitli makaleleri ve bildirileri olan Adnan Yücel'in 1993 yılında Altın Kitaplar Yayın Evi tarafından yayınlanan Karacaoğlan, Yaşamı, Sanatı, Kişiliği ve Şiirleri isimli kapsamlı bir araştırma eseri vardır. Çukurova Öğretim Elemanları Derneği, PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası'na da üye olan Adnan Yücel, 24 Temmuz 2002 tarihinde Adana'da vefat etmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Adnan Yücel'in hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle. Edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı'nın resmi İngilizce web sitesi blog zincir altyapısına taşındı. Bir kamu kurumu tarafından dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yayını vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar cbiletisim.eth.link adresi üzerinden ulaşabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araçla pick-up'ın çarpışması sonucu anne, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızla D grubunda yer alan ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Sané Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Daren'de Malatya yolunun 5 ve 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönünde kütüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çarşı, sen evden oturuyordun.

0: seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panelimiz simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Van'ın kuzeyi ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Konya, Karaman, Niğde, Ordu'nun iç kesimleri, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bilecik, Ordu, Tokat ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programıyla sizlerleyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı çağımızda adını halk şairleri kütüğüne altın harflerle yazdıran bir şair olarak daha hayattayken şiirlerinden en çok türkü bestelenen şair unvanına sahip türkü şairi, türküleşen şair Abdurrahim Karakoç'a ayırdık sevgili dinleyenlerimiz.

0: buradayız.
1: Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Ekinözü köyünde doğdu. Babası halk şairi Çiftçi Ümmet Efendi, annesi ise Fadime Hanım'dır. Ünlü şair ve yazar Bahaettin Karakoç'un kardeşi, şair ve eğitimci Ertuğrul Karakoç'un da ağabeyiydi. Edebiyatla, özellikle şiirle iç içe bir aileden gelmektedir Abdurrahim Karakoç. Şair olan dedesi ve babasının etkisiyle küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duymaya ve yazmaya başladı. Ayrıca kardeşleri de kendisi gibi küçük yaşlardan beri şiir yazmaktadır. Abdurrahim Karakoç 1944 yılında Ekinözü Köyü ilkokulunu bitirdi. Ortaokula gidemedi. Marangozluk öğrendi. Bir süre köyünde çiftçilik, marangozluk yaptı. 1958 yılında Ekinözü'nde belediye teşkilatı kurulunca muhasebeci olarak belediyeye memuriyete başladı. 1981 yılının Mart ayında emekliye ayrılıncaya kadar bu görevini sürdürdü. Emekli olunca ailesiyle Ankara'ya yerleşip Sincan'da gazeteciliğe başladı. Gazetecilik, köşe yazarlığı, şairlikle geçimini sağladı. Abdurrahim Karakoç'un dedesi ve babası da şairdi. Ayrıca Elbistan'da çok sayıda halk şairi yaşamaktaydı. Bu sebeple halk şiiri ikliminde doğup büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başladı. İlk şiirleri Elbistan'da yayınlanan Engizek gazetesinde 1955 yılında basıldı. 1958 yılına dek yazdığı yüzlerce şiiri yakıp yok eden Karakoç'un aynı yıllarda yazmaya başladığı değişik düşünce ve yorumları içeren Hasan'a Mektuplar adlı ilk kitabı 1964 yılında yayınlanınca ünü yayıldı.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Azapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

Abdurrahim Karakoç, aşık tarzı şiir tekniğini benimsedi. Hece ölçüsüyle mahalli söz dağarcığı ve ağız özelliklerini ustalıkla kullanmayı bildi. Ancak bağlama çalmayı öğrenememişti. Mahlas almayı da düşünmemişti. Çok az şiirinde Karakoç mahlasına yer verdiği görülmüştür. Abdurrahim Karakoç'un az sayıda serbest vezinli şiiri de vardır. Abdurrahim Karakoç şiirlerinde aşk ve vatan sevgisinin yanı sıra toplumsal bozuklukları da ele aldı. Mizah yüklü viyergi, taşlama şiirleri gençler arasında ezberlendi. Siyasal ve toplumsal bozuklukları eleştirdiği şiirleri dolayısıyla hakkında 30'a yakın dava açıldıysa da tamamından aklandı. Şiirleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle Abdurrahim Karakoç, Gündüz ve Yeni Akit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Sonraki yıllarda Abdurrahim Karakoç, şiirlerinin bir bölümünü topladığı Akıl Karaya Vurdu, Vur Emri, Beşinci Mevsim, Suları Islatamadım, Kan Yazısı, Gök Çekimi, Dosta Doğruyla, Sohbet, Mektup ve röportajlarından oluşan Çobandan Mektuplar adlı kitapları yayınladı. Bu kitap Akıl Karaya

0: buldu. Abdurrahim Karakoç'un yüze yakın şiiri türkü ve şarkı biçiminde bestelendi ve ününe ün kattı. Musa Eroğlu ve Zekeriya Bozdağ'ın bestelediği Mihriban, Mahsuni Şerif'in bestelediği Tohtur Bey, Hakim Beyk, Esat Kabaklı'nın bestelediği Gel Gayrı, Bayram Bilge Tokel'in bestelediği Dağla Sohbet, İncinmesin, Uğur Işılağ'ın bestelediği Suları Islatamadım ve Ekrem Çelebi'nin bestelediği Sultanım gibi. Dava şiirlerinden bir bölümü marş haline getirildi.
1: Hani esası incitmemektir, fakat incittiğimiz için de mizaha sarılıyoruz. Gerdanlık. Bunlar konfeksiyon gibidir. Tevazuyu severdi, kaynatıp taşırdılar. Girdi hırs ambarına, çıkamadı bir daha. Haramla yağladılar, kibirle pişirdiler. Bulanık göl ettiler, akamadı bir daha. Oyuncak diye diye oyuna getirdiler. Çamurdan putlar dikti, yıkamadı bir daha. Yakın arkadaşları çöplük yaptı beynini. Doldurdular ve sonra dökemedi bir daha. Kör dikişler atıldı kaypak iradesine. Sökmek istese bile sökemedi bir daha. Soyundu inancından, terki edep eyledi. Şerefini göğsüne takamadı bir daha. Sürdü benlik atını karanlık geleceğe. Dönüp de geçmişine bakamadı bir daha. Söndü yüreğindeki yanan aşk alevleri. Uyanıp yeni baştan yakamadı bir daha. Yediği haram oldu, içtiği haram oldu. Ellerini haramdan çekemedi bir daha. Burçlardan indirilmiş bayraklı haysiyeti alıp tekrar yerine dikemedi bir daha. Terk etti güzelliği, çirkinliğe sarıldı. Küfrü baş tacı yaptı, dostlarına darıldı. Girdiği bataklıktan çıkamadı bir daha. Diktiği putlarını yıkamadı bir daha.

Abdurrahim Karakoç'un bir grup şiiri Mehriban Goşkular adıyla Aşkabat'ta Türkmen Lehçesi ile 1996'da basıldı. 1983'te Doğuş Edebiyat ve 1998'de Genç Kardelen dergileri Abdurrahim Karakoç özel sayısı yayımladı. Hakkında Gazi Üniversitesi'nde 2001 yılında Gülsüm Saldere tarafından Abdurrahim Karakoç'un lirik şiirlerinde kelime dünyası konulu yüksek lisans tezi hazırlandı. Kendi deyişiyle Abdurrahim Karakoç, dağda bayırda, ay ışığında şiirler yazdı. Karakoç'un her şiirinin özü mutlak gerçeğe dayanmaktadır. Şiirlerinde gününü ve insanlarımızı yorumlamıştır. Karakoç'un toplumsal bozuklukları eleştirdiği yergi taşlama şiirlerinde mizahi bir üslup kullandığı görülür. Kahramanmaraş halk kültüründen seçtiği yerel kelime ve deyimler, kullandığı ağız özellikleri şiirlerine türkü lezzeti vermiştir. İşte Abdurrahim Karakoç, çağımızda adını halk şairleri kütüğüne altın harflerle yazdıran bir şair olarak, daha hayattayken şiirlerinden en çok türkü bestelenen şair unvanına sahip olması hasebiyle hem bir türkü şairidir hem de türküleşen bir şairdir. Alper Tunga'dan Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den Karacaoğlan'a, Şah Hatayi'den Emrah'a,

Nesimi'den Seyrani'ye, Pir Sultan'dan Dertli'ye, Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e, Dadaloğlu'ndan Aşık Şenlik'e, Kul Himmet'ten Sefil Selimi'ye, Deli Boran'dan Neşet Ertaş'a, Köroğlu'ndan Abdurrahim Karakoç'a kadar yüzlerce, hatta binlerce halk şairi vardır ve biz bunların hepsini Türk'ün, Türkçenin ve Türk'ünün ses bayrakları olarak gönüllerimizde saygıyla ağırlarız.

Alnından, gök gözlerinden. Önce dallar, sonra yapraklar öpsün. Eğilsin yıldızlar tutsun elinden. Gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayale. Ve sen de düşesin bu sonsuz hale. Hazdan dudakların olsun bir lale. Güller, karanfiller, zambaklar öpsün. Sende kemal bulmuş renk, şekil, biçim. Yaşamanın öz suyusun bir içim. Olanca suların sağlığı için seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarından nisan yağmuru, yazın ak yüzünden gölgenin moru, ağzından en serin hem de en duru, kayalardan akan kaynaklar öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını, çiçekler koklasın parmaklarını. Ben öpmeden önce yanaklarını, varsın teller tüller duvaklar öpsün. Kıskançlık çakılı kazıktır sevde, dölünsün bu duya en tatlı yerde. Seni canlı kullar öpmesinler de, kefenler sarılsın toprak.

0: Akademisyenden okuma yazma bilmeyenine, cami cemaatinden ayini cem ehline, dindarından ateistine, Türkçüsünden İslamcısına, muhafazakardan liberaline, ülkücüsünden devrimcisine her görüş, meşrep, her meslekten insanlar Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinde kendilerinden mutlaka bir şeyler bulmaktadırlar. Abdurrahim Karakoç'u kalem şairi kimliğiyle tanımayan geniş kitlelere onu son yıllarda türkü formunda bestelenen şiirleriyle, yani o güzel türkülerin, o anlamlı ve etkileyici sözlerini yazan kişi olarak tanıdılar. Bu türkülerin başında da elbette Mihriban geliyor sevgili dinleyenlerimiz. Bestesinin şairini, şiirin bestecisini böylesine yaygın bir şöhrete kavuşturduğu ikinci bir eser bulmak zordur. Şimdi bu güzel eseri bestecisinin sesinden dinleyelim.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çizilmiyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç olmaz yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştığım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim çözülmüyor Mihriban. Çözemedim çözülmüyor Mihriban.

0: Abdurrahim Karakoç'un şiirlerini 60'lı yılların başında besteleyerek ilk defa 45'lik plağı okuyanlardan biri, hemşehrisi ünlü halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif olmuştur sevgili dinleyenler. Daha sonra 1970'li yıllarda Zekeriya Bozdağ'ın "Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım" sözleriyle başlayan şairin bir başka mihriban şiirini besteleyerek plağı okuduğunu görüyoruz. Zaman içinde Musa Eroğlu, Ekrem Çelebi, Hasan Sağındık ve Bayram Bilge Tokel başta olmak üzere çeşitli sanatçılar Karakoç'un şiirlerinden çok sayıda beste yapmışlardır. Abdurrahim Karakoç'un yaşayan bir şair olduğundan habersiz, ona ait şiirlerin ya anonim ya da eski devirlerin ismi fazla bilinmeyen halk şairlerine ait olduğunu zannederek beste yapanların bulunduğunu da söyleyelim. Bunlardan birisi de Mihriban'ın bestecisi Musa Eroğlu'dur. İkincisi ise Ekrem Çelebi'dir. TRT tarafından yılın en çok sevilen türküsü seçilen Sultanım 2'nin biri şiiri ve Can Üzüm'den besmeleyi çeken de "Dil yanmazsa ben yanarım sultanım, hak uğruna bir sefere çıkan da yol yanmazsa ben yanarım sultanım" dizeleriyle başlayan bu türkünün sözleri de Ekrem Çelebi'ye mal edilmiş. Daha sonra TRT'nin beste türkü yasağına takılmaması için bizzat TRT tarafından anonim ilan edilmiş ve sonrasında iş mahkemeye intikal edince Abdurrahim Karakoç'a hakkı teslim edilmiştir.
1: İncitme diye bir şiir. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tapuduna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin.

0: Yozgat'ın bir dağ köyünde ömrü çobanlıkla geçmiş yaşlı bir amcanın tıpkı Karacaoğlan'dan şiir okuması, türkü söylemesi gibi Abdurrahim Karakoç'tan ezbere şiir okuması çok etkileyicidir. Halka mal olmak, gerçek sanatçılık, hakiki şairlik böyle bir şey olsa gerek sevgili dinleyenler. Abdurrahim Karakoç, binlerce yıllık geçmişi olan heceyle şiir yazma, söyleme geleneğinin çağımızdaki en büyük temsilcilerinden biri olarak daha hayattayken söz mülkünün sultanlarından oldu. Çünkü o bu dünyaya şair ataları Yunus, Fuzuli, Nef'i, Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi adeta sırf şiir yazmak, söylemek üzere gelenlerden biriydi. Yunus kadar imanlı, Fuzuli kadar yüreği yanık, Nef'i kadar öfkeli, Karacaoğlan kadar duygulu, Köroğlu kadar yiğit ve Dadaloğlu kadar cesurdu. Şairliği, dünyevi ve insani sorumlulukları yanında dini sorumluluklarını da yerine getirmeye yetecek soylu bir meslek olarak 80 yıl onurla taşıdı. Bir başka deyişle Müslüman, Türk ve şair olmanın kendisine yüklediği sorumlulukların çok büyük bir bölümünü yazdığı şiirlerle yerine getirmiştir. Çünkü ülke, millet ve devlet olarak son 60 yılda başımıza gelip de Karakoç'un şiirlerinde tema olarak yer almayan bir konu hemen hemen yoktur. Abdurrahim Karakoç, mirasçısı olduğu büyük halk şairleri gibi halkın sözcülüğünü gönüllü olarak üstlenip, özellikle siyaset ve bürokrasi kurumuna yönelik zaman zaman çok ağır eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerin hedefindeki isimlerin başındaki kişiler bile Karakoç'un cenazesine iştirak etmiştir. Cenazesine iştirak edemeyen başbakan bilahare taziye için Karakoç'un ailesini ziyaret ederek bizzat kendisi Kur'an okumuştur. Çünkü Karakoç kişisel çıkar peşinde değil, milletin ve devletin çıkarı peşinde olduğu ve milletine ve onun değerlerine olan bağlılığını haykırdığı için içtenliğinden ve dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Karakoç'un imanının heyecanını, milletine ve onun değerlerine olan bağlılığını, haksızlık, hırsızlık, ahlaksızlık ve sahtekarlıklara öfkesini korkusuzca haykırdı. Gözünü budaktan, sözünü yasaktan esirgemedi. Hak bildiğini hak için yazdı, hakkın ve hakikatin yolundan hiç sapmadı. Ne eğildi ne büküldü. Mazlumlar hakkını almayıp ele, gününü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile, susarsam hakkını helal etmesin dedi. Abdurrahim Karakoç hiç susmadı. Abdurrahim Karakoç'a sadece evdeşi, öz kızı ve öz oğulları değil, herkes, Türk milleti hakkını helal etti. Cenaze namazına gelenlerin çokluğu ve çeşitliliği de bunu gösteriyordu. 20 ve 21. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden Abdurrahim Karakoç, akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 Haziran 2012 günü solunum yetmezliği sonucu son nefesini verdi. Cenazesi 8 Haziran 2012 günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cuma ve cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Hazretleri Türbesi'nin yanında toprağa verildi. Çağımızda adını halk şairleri kütüğüne altın harflerle yazdıran bir şair olarak daha hayattayken şiirlerinden en çok türkü bestelenen şair unvanına sahip türkü şairi, türküleşen şair Abdurrahim Karakoç'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet, kabri nur olsun. Abdurrahim Karakoç'un eserleri Hasan'a Mektuplar, Hatay Bülteni, El Kulak'ta Haberler Bülteni, Vur Emri, Bütün Şiirleri, Kan Yazısı, Suları Islatamadım, Şiirler, Kar Sesi, Dosta Doğru, Beşinci Mevsim, Gök Çekimi, Gerdanlık 1, Yasaklı Rüyalar, Parmak İzi, Gerdanlık 2, Yağmur Yerden Yağar, Gerdanlık 3, Barış Çağrısı. Düşünce yazıları, Sohbet, Söyleşi, Mektup, Çobandan Mektuplar, Nüvaz Müzik tarafından Beste Beste Türkü Türkü Abdurrahim Karakoç albümü yayınlandı. Halk şairleri kütüğüne ismini altın harflerle yazdıran türkü şairi Abdurrahim Karakoç, ölümsüzler arasına karıştı. Artık o yazdığı şiirlerde yaşamaya devam edecek. Sesi gök kubbede okuduğu şiirleriyle, türkü olan şiirleriyle müzik marketlerde, radyolarda, televizyonlarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda türkü şairi Abdurrahim Karakoç'un hayatından kesitler paylaşarak şiirlerinden bestelenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza şairin bestelenen bir türküsüyle veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısı ile buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.
1: Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 15-28, Bursa 17-32, Çanakkale 18-30, Edirne 19-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli ve Sakarya 18-29, Tekirdağ 18-26, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-29, Aydın 21-38, Denizli 21-35, Kütahya 12-28, İzmir 20-35, Manisa 19-35, Muğla 16-34, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-33, Antalya 22-28, Burdur 16-32, Hatay 20-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-31, Ankara 15-30, Çankırı 13-30, Eskişehir 13-29, Karaman 15-30, Kayseri 10-29, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 13-28, Konya 19-31, Nevşehir 13-27, Niğde 12-28, Sivas 8-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-29, Bolu 13-26, Düzce 17-29, Karabük 17-28, Kastamonu 10-27, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-31, Artvin 12-25, Bayburt 8-26, Çorum 11-27, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-27, Ordu 15-24, Rize 17-25, Samsun 15-26, Sinop 16-28, Tokat 12-29, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 4-22, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-32, Erzincan 13-30, Erzurum 7-24, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 6-22, Malatya 13-31, Muş 13-28, Tunceli 13-31, Şırnak 21-31, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-36, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 20-34, Kilis 20-35, Mardin 21-32, Şanlıurfa 24.